kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddur. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! Bizi her türlü bela ve musibete karşı koru, bize afiyet ihsan eyle. Sefaletle boğuşan insanların durumuna düşürme. Muhabbet kaselerinden doyasıya içir ve bizi ümitsizlik ve çaresizlik içinde kalanlardan eyleme. Amin. Kainatın efendisi, bütün hayır yollarını insanlığa açan, peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âl ve ashabına salat ve selam ediyor. Bu vesileyle dileklerimizi sana arz ediyoruz. Dileklerimizi kabul eyle Allah'ım.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.
3: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo, Radyo Nida.

İbni Cüreyç radıyallahu anh şöyle dedi. Ebu Zübeyr'in Cabir bin Abdullah'tan işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Müslim, İman 134.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş, ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin İçimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken, onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: Ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, sen bize bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Bize iman verdin, hidayet verdin, rızık verdin. Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bizlere dua etme lütfunu veren Rabbim, sen ki kalpler iki parmağımın arasındadır buyuruyorsun. Kalplerimizi sırat-ı müstakim üzere sabit kıl. Rabbimiz, biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından bizleri haberdar ettin. Bizleri varlığa erdirdikten sonra sana layık kul, Habibine layık ümmet, Kur'an'a hadim millet eyle. Peygamberimiz Efendimiz'den öğrendiğimiz şekilde ellerimizi sana açıyoruz. İçimizi yalnız sana döküyor, kalplerimizde umutla engin rahmetinin kapısına dokunuyoruz. Kullarım beni sana sorarlar. De ki ben onlara çok yakınım. Dua ettikleri zaman dualarına icabet ederim buyuruyorsun. Ey bizi hiçbir zaman terk etmeyen Rabbimiz, bizi kapından geri çevirme. Senden başka sığınak bilmiyor, senden başka Rab

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Abdurrahman bin Af radıyallahu anh'tan rivayet edildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Yüce Allah şöyle buyurur. Ben Rahmanım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Ebu Davud, Zekat 45.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
3: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Ebu Davud, Edeb 49.

Ey gerçek hayatın sahibi ve her şeyin varlık ve devamı kendisine muhtaç bulunan Rabbi Rahim. Vicdanlarımızda sürekli Zat-ı Akdes'ini yad etmeye bizi muvaffak kıl ve bütün latifelerimizi zikrinle ihya buyur. Ey her şeyi var eden hayat sahibi Hay ve ey her şeyin varlık ve bekasını kudret elinde tutan Kayyum, kerem ve cömertliğine hudud olmayan yüce Allah'ımız. Hay ve Muhyi ismi celillerinden gelen nurlarla ölmeye yüz tutmuş gönüllerimize hayat üflemeni, nezd-i uluhiyetinden ekstra bir armağan olarak göndereceğin ilmi ledün ile bilip duyma, duyup tanıma ve marifet ufkumuzu genişletmeni diliyoruz. Ölürse günahlarla kalbin latifeleri yoktan var eder, Hayyu Kayyum yine canlanıverir birden kalbin zümrüt tepeleri. Affı bol, merhamet zengini Allah ile.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ben gerçekten nefsime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Beni katından bir mağfiretle bağışla. Bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın. Tirmizi, Deavat 98.

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilara, selam sana hak habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalib-i Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahim'ce selam sana, Rahim'ce selam sana, Gafur'ca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah. Selam sana ya Nebiyallah. Selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki...

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.
4: Yer gönüllere huzur veren radyo.
5: Onun
4: Radyo Nida 107.3.
5: Kimsenin adı onun adı kadar anılmadı. Hiç kimseye ona olduğu kadar hasret duyulmadı. Rüzgar ona götürdüğü kadar hiç kimseye selam götürmedi. O ki peygamberler önderi. O ki ümmetin iki cihan serveri.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun. Buhari, Rikak 23, Müslim, İman 74.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet.

0: sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari, Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz," dedi. Efendimiz de ona, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum," diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle, buyurdu.

0: Alim sanma her giden mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.

içi kesir, fisku fucur, ay bu zelel çok her kusur. Lakin senin adını gafur, cürmüm ile gel.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, ezan 30, Müslim, mesacit 249.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim, gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari, Ezan 9:32, Müslim, Salat 129.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam,

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 200

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
1: Her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Haydi gel desem, seninle Sultanlar Sultanı'na gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
5: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında elhamdülillah yine beraberiz. Efendim bugün insan ruhunun belki de en eski, en sinsi ve maalesef sonuç olarak da en yıkıcı çıkmazlarından birinin kapısını aralamaya çalışacağız. Tabii bizim dışımızda insanları eleştirmek, onları yıpratmak için değil, kendi iç dünyamıza aralayacağız o kapıları. Bakalım içimizdeki dünya nasıl? Kalbimizin kuytularında gizlenen o sinsi düşmanlarla aramız nasıl, ona bakacağız. Bir hikayeyle başlayalım. Bir hükümdar ve bir bilge hikayemizin kahramanı. Günün birinde ülkenin kralı, ki en varlıklı, en güçlü zamanında ve gücüyle övünmeyi seven bir kralmış, kendini yalnız hissediyormuş. Bir türlü şu sorunun cevabını veremiyormuş. Beni neden sadece korkudan dolayı dinliyorlar, bana saygı gösteriyorlar, beni neden sevmiyorlar, ben neden bu kadar yalnızım? Yani yüzüne karşı herkes onu övüyor, alkışlıyor falan ama herkesin bunu korkudan yaptığını anlıyor. Neyse, kılık kıyafetini değiştiriyor tanınmamak için. Tanınan bir dervişin kapısını çalıyor. Durumu anlatıyor, kral olduğunu, tanınmamak için geldiğini söylüyor ve diyor ki, ben halkıma her şeyi veriyorum, saraylar, yollar, onların güvenliğini sağlıyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum ama neden onların kalbine dokunamıyorum? Neden içimde hep bir boşluk var? Derviş kralı dinlemiş, sonra onu sarayın bahçesine bakan büyük, berrak bir pencerenin önüne götürmüş. Dışarıya bakın sultanım demiş. Ne görüyorsunuz? Hükümdar şaşkınlıkla cevap vermiş. Sokaktaki insanları görüyorum, çocuklar oynuyor. Pazara giden insanlar var, tarlada çalışan kişiler var. Derviş başını sallar. Ardından kralı odanın köşesindeki büyük

başkasını göremez olursun. Sadece kendinle baş başa kalır, kendi yansımandan başka hiçbir insani gerçeğe bakamazsın. Evet, durum bu, kibir. Efendim, kibir insanın kendi etrafında ördüğü ve dış dünyayı sadece kendi yansımasından ibaret gördüğü soğuk bir hapishane aslında. O hikayede anlatıldığı gibi o gümüş sırrı belki de bizi körleştiren, insanlarla aramıza duvarlar ören ve içten içe bizi yalnızlığın en koyu karanlığına iten o duygu. Oysa güzel dinimiz zengin, fakir, kadın, erkek, şu ırktan, efendim şunlardan demeden, kim olursa olsun bütün insanları, bütün müminleri birbirine kardeş kılmış ve bütün insanlara da saygı göstermeyi şart koşmuş. Hatta o örneği biliyorsunuz, bir tesbihin taneleri gibiyiz. Güzel dinimizin getirdiği bu muazzam kardeşlik bağı, daha ilk günlerde Medine'de asırlara dayanan o kabile düşmanlıklarını sıfırlamıştı. Peki bu muazzam bağı koparan en tehlikeli hastalık nedir? Evet, kibirdir, böbürlenmektir. Kendini hatasız ve kusursuz görmektir. Her şeyde olduğu gibi Rabbimiz Celle Celaluhu bu konuda da derdimize derman olacak tüm ilaçları bizimle paylaşıyor. Bugün onu konuşacağız. Bu ayeti okuduğum zaman hani derler ya tüylerim diken diken oluyor diye, aynen öyle oluyor. Lokman suresinde buyruluyor ki mealen, insanlara karşı avurdunu şişirme, böbürlenme, yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü Allah övünen ve kuruntu edenlerin hiçbirini sevmez. Duyduğunuz üzere ayeti kerimede avurdunu şişirme ifadesi geçiyor. Arapça anlamına baktığınız zaman tam da konumuz, yani insanın kibirlendiğinde yüzünü başkalarından çevirmesi, efendim burnunu havaya kaldırması, karşıdakini küçümseyerek bakması anlamına geliyor. Şöyle bir düşünün, yeryüzünün sahibi olan, bizi bir damla sudan yaratan, nefesimizi her an elinde tutan Rabbimiz Celle Celaluhu, kulunun adımlarındaki o gururu, yüzündeki kibirli ifadeyi sevmediğini Kur'an'ında beyan ediyor. Yeryüzünde çalımla yürümek ayette geçiyor. Biraz düşünelim, bu nedir? Biz nereye yürüyoruz? Kasıla kasıla, övüne övüne, hava ata ata, bunu illaki bir sokakta yürümek olarak algılamayalım. Hayat yolunda hepimiz yolcuyuz ve yürüyoruz. Bu havamız kime? Nereye yürüyoruz gerçekten? Sonunda kendi mezar taşımızın altına kadar yürüyoruz. Evet, bu yürüyüşümüz bilmediğimiz o yerdeki mezar taşımızın altına kadar. Ve sonra o kabara kabara taşıdığımız vücudumuz bir mikroskobik virüse dönüşecek. Yani gözde görülmeyen bir canlıya yenik düşebilecek olan bir hale geleceğiz. Hal böyleyken kardeşlerim, kokacak, çürüyecek bir cesede sahipken bir insan nasıl kasıla kasıla bu hayat yolculuğunda yürüyebilir? İşte buna dikkat çekiyor dinimiz. Kibir sadece bu konuştuğumuz ahlaki bir kusur değil, aynı zamanda patolojik bir vaka. Arkadaşlar, kibirli insan gerçeği bir türlü kabul edemez. Mesela birisi o insana hatasını söylediğinde o sözün doğru olduğunu bilse bile başkası ona bunu söyledi diye gerçeğe gözlerini kapar. Böyle olduğu zaman da etrafı tarafından sevilmez, belki zengin olduğu, işleri düştüğü için tebessüm ederler, şakşaklarlar, yani alkışlarlar, o kadar. Ama menfaati olmayan birisi onunla bağ kurmaz. Şimdi gelin bu karanlık tablonun tam karşısına, insanlık tarihinin gördüğü
en aydınlık, en şefkatli aynayı koyalım.

karşımıza. Rabbimiz Celle Celaluhu, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem hitap ederken, şu konuştuğumuz kibrin tam tersi, hatta düşmanı olan o muazzam ahlakı şöyle emrediyordu. Müminlerden sana uyanlara kanadını indir. Onlara şefkat ve merhamet göster. Ne güzel bir örnek değil mi? Bir kuşu düşünün. Yavrularını yağmurdan korumak veya bir tehlike var diyelim. Onlardan korumak ya da onları ısıtmak, bağrına basmak için kanatlarını nasıl şöyle yerlere kadar indiriyor? Nasıl bir tevazu ve koruma içgüdüsüyle hareket ediyor değil mi? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen emir buydu. Ümmetine karşı kanatlarını indir, onları şefkatle sar, alçak gönüllü ol. Öyle de oldu. Efendimiz aleyhisselam Rabbimizin bu emrine kelimenin tam anlamıyla hayatını feda etti. İşte o yüzden etrafında nice insan, ona inananlar, yetimler, yoksullar, ezilenler, o zaman toplumun en alt tabakası diye görülen köleler dahi onun etrafını yıkılmaz bir duvar gibi sardılar. Ama o duvar korkuyla değil, sevgiyle örülmüştü. İşte Kur'an-ı Kerim bu gerçeği bize net bir şekilde ifade ediyor. Ali İmran suresi mealen, sen sırf Allah'ın rahmetiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları bağışla. Onlar için Allah'tan mağfiret dile. Yapacağın işlerde onlara da danış. Bir kere de azmettin mi artık Allah'a dayan. Muhakkak ki Allah kendine dayanıp güvenenleri sever. Subhanallah. Kardeşlerim, bu ayet bir liderin veya bir babanın veya bir öğretmenin, bir dostun, kısacası her insanın başucu kitabının ilk cümlesi olmalı. Yani insanlarla ilişkilerimiz, yumuşak davranmak, nezaket göstermek. Maalesef bu bir zayıflık olarak görülüyor. Aksine bu ilahi rahmetin kalpteki yansıması, kabalık, katılık, kibrin dışa vurulmuş halidir. Ve en yakınlarını dahi o insanın etrafından uzaklaştıran bir yalnızlık rüzgarı. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetlerin sadece tebliğcisi değildi. Yaşayan, nefes alan canlı bir örneğiydi. Hemen bazı örnekler verelim kendisinden. Hayatını farklı kaynaklardan defalarca okuyan bir kardeşiniz olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki resmiyetin o soğuk duvarlarını, efendim hükümdarlığın o erişilmez asalet iddialarını yerle bir eden sahneler görürüz. Düşünün, koskoca bir devletin başkanı, orduların komutanı, diğer yandan alemlere rahmet olarak gönderilen bir elçi, peygamber, ama ev işlerini zaman buldukça kendisi yapıyor, elbisesini kendi eliyle yamıyor, odasını kendi süpürüyor. Vakti müsait oldukça çarşıya, pazara kendi gidiyor, kendi ihtiyacını kendisi taşıyor. Taşımak için gelenlere fırsat vermiyor. Ziyaretine gelenlere ikramda bulunuyor, konuklarını ağırlamak için kollarını sıvıyor. Yani o derece insanlarla iç içe, o derece gösterişten uzaktı ki, dışarıdan gelen bir yabancı bir meclise girdiğinde şaşırır ve kendisini tanımadığı için "Hanginiz peygamberdir?" diye sorma ihtiyacı duyardı. Üzerinde onu diğer insanlardan ayıracak öyle yaldızlı elbiseler, şaşalı tahtlar, taçlar yoktu. Yoktu demeyelim, tacı vardı, tevazu idi. Tahtı da insanların kalbiydi, böyle daha doğru oldu. Değerli kardeşlerim, bir gün uzak bir yerden adamın biri Medine'ye gelmiş. Efendimiz aleyhisselamın huzuruna kabul edilmiş. Tabi
hayatında ilk defa bu kadar büyük bir liderin karşısında olmanın verdiği heyecanla heyecan yapmış, tir tir titriyor. Karşısında bir kral, kendisini ezecek bir otorite göreceğini zannediyor. Efendimiz aleyhisselam adamın bu halini görünce hemen yanına yaklaştı. Şefkatle omuzuna dokundu ve mutlaka duymuşsunuzdur, tarihin belki de en büyük insanlık dersini verdi. Heyecanlanma kardeşim, sakin ol. Ben bir hükümdar değilim. Mekke'de kuru ekmek yiyen Kureyşli bir kadının oğluyum. İşte bu tevazu, anlatmaya çalıştığımız şey. Güç elindeyken küçülebilmek, zirvedeyken toprağı unutmamak. Kendisini kuru ekmek yiyen bir kadının oğlu olarak tanımlayan bir lider. 10 sene kadar yanında yaşayan Enes bin Malik anlatıyor. Bir gün peygamberimizle beraber yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış sert yakalı bir cübbe vardı. Arkadan bir bedevi geldi. Efendimizin cübbesinden öyle kuvvetli, öyle insafsızca çekti ki, bakın şimdi olaya. Enes radıyallahu anh diyor ki, peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ensesine baktım. Bedevinin o sert çekişinden dolayı cübbenin yakası Efendimizin mübarek teninde iz bırakmıştı. Yani o kadar sert bir şekilde çekmiş. Ne kadar kaba bir davranış. Üstelik devam etti bedevi kaba bir sesle, "Ey Muhammed," dedi aleyhisselam, "altındaki Allah'ın malından bana da verilmesini emret." Manzarayı hayal ettiniz şu an, değil mi? Böyle bir durum var. Peki ne yaptı Efendimiz aleyhisselatu vesselam? Korumalarına emir verdi. Ne kadar onlar sinirlense de onları sakinleştirdi. O kaba adama döndü, yüzüne baktı ve tebessüm etti. Ardından da adama yiyecek ve mal verilmesini emretti, geçti. Yine o günle bugün arasında ne kadar büyük bir uçurum olduğunu anlatan bir örnek paylaşacağım sizinle. Az önce söylemiştik, resmiyetten, öyle insanların karşısında el pençe divan durmasından hoşlanmazdı. Hendek Savaşı günlerinden bir örnek vereceğim. Hatırlarsanız Medine'nin etrafında hendekler kazılıyor. Kıtlık ve açlığın en had safhada olduğu zamanlar o zamanlar. Ashabıyla birlikte kazma sallıyor, taş taşıyor Efendimiz aleyhisselam. Cabir bin Abdullah da radıyallahu anh o günlerden bir sahneyi şimdi bizimle paylaşacak. Diyor ki, hendek kazarken çok sert bir kayaya rastladık. Kazmalar işlemedi, kırıldı. Durumu peygamberimize bildirdik. Efendimiz aleyhisselam, "Hele ben bir ineyim bakayım," dedi. Ayağa kalktığında gördüm ki açlıktan mübarek karnına bir taş bağlamış. 3 gündür boğazımızdan tek bir lokma geçmemişti. Efendimiz hendeye indi, sivri balyozu eline aldı, o sert kayaya öyle bir vurdu ki kaya ince kum gibi un ufak oldu. Ya kardeşler, devam ediyor Hazreti Cabir radıyallahu anh. Efendimizin açlıktan bitap düşmüş haline görünce o kadar üzüldüm ki hemen izin istedim, evime koştum. Eşime, "Evde yiyecek bir şeyler var mı? Peygamberimizde öyle bir açlık hali gördüm ki dayanılır gibi değil," dedim. Eşim sadece küçük bir keçi oğlağımızın olduğunu söyledi. Az bir de arpa vardı. Hemen oğlağı kestim, etini çömleğe koydum. Arpayı öğütüp hamur yaptım. Yemek tandırda pişerken gizlice Efendimizin yanına gittim sevinçle. Kulağına fısıldadım. "Ey Allah'ın Resulü, az bir yemeğim var. Yanınıza bir iki kişi alın da ne olur bize şeref verin." Efendimiz aleyhisselam yemeğin miktarını sordu. Cabir anlatınca, "Elhamdülillah, hem çok hem güzel," buyurdu ve ekledi, "Eşine söyle, ben gelene kadar çömleği tandırdan
ekmeği fırından çıkarmasın. Sonra ne oldu? Farklı rivayetlerde hep aynı bilgiyi görüyoruz, okuyoruz. Orada ne kadar kişi varsa yüzlerce, ekseriyette tabir böyle, yüksek sesle bağırdı, ey hendek halkı, kalkın Cabir bize ziyafet veriyor, hep beraber gidiyoruz. Hayda! Cabir diyor ki, o an dünya başıma yıkıldı sandım. Düşünsenize, birkaç kişilik yemek, yüzden fazla kişiye bir davet gidiyor. Ev sahibi olarak ne hissedebileceğinizi düşünün. Telaşla eve koştum diyor. Hanıma dedim ki, yandık yandık. Ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün muhacir ve ensarı topladı. Buraya geliyor. Biz bu kadar insana ne yedireceğiz? Ama mübarek bir kadın hanımefendi de teslimiyetin ve imanın zirvesinde olduğu belli diyor ki, ya Cabir, peygamberimiz yemeğin ne kadar olduğunu sana sordu mu? Ben de evet sordu ve söyledim dedim diyor. Hanımı sakinleşmiş ve demiş ki, o zaman endişelenme Cabir. Madem ki biz durumu Efendimiz'e bildirdik, gerisini Allah Teala bilir. Derken bir süre sonra Efendimiz aleyhisselam yanındakilerle beraber geliyor, evin etrafında herkes birbirine yaklaşarak bulduğu boş yerlere oturuyor. Sonra bizzat kendisi çömleğin kapağını açıyor, ekmeği fırından alıyor, kendi elleriyle parçalayıp üzerine et koyarak sahabesine dağıtmaya başlıyor. Dağıttıkça yemek çoğalıyor, fırın boşalmıyor. Onca insan doyuyor. Nihayet herkes evden ayrılıyor. Tabii Cabir ve hanımının dışında kimsenin olan ve bitenden pek bir haberi yok. Onlar da şaşkın zaten. Herkes evden ayrılıyor. Cabir radıyallahu anh diyor ki, nihayet diyor çömleğe baktık, et hala ilk koyduğumuz gibi duruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımıma döndü ve, bu kalanı da sen ye ve komşulara dağıt. Çünkü Medine'de büyük bir açlık var dedi. Durum bu. Allah Teala izin verdiğinde her şey olur. Olmazlar olur hale gelir. Dikkat ettiyseniz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi elleriyle dağıttı. Tek tek tüm sahabelerine. Ama liderdi. Aynı zamanda misafirdi. İşte bugün konuşmaya çalıştığımız kibrin zıddı olan tevazu belki de bu sahnelerde gizli. Evet, devam ediyoruz. Tabii programımızı yeni dinlemeye başlayanlar varsa neden bahsediyor bu kardeşimiz diyebilir. Kibri ve onun panzehiri olan tevazuyu ve en önemli örneğimiz olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından örnekleri alıyoruz. Yani öğrenmemiz gerekenleri öğretmenimizden bir bakıma dinlemiş oluyoruz. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda kendisine aşırı saygı ifade eden, ona insanüstü bir konuma çıkaran sözlerden daima kaçınmıştır. Hatta böyle hitap edenleri sert bir dille uyarmıştır. Bir defasında Yahudinin biri malını satarken şöyle demiş, Hazreti Musa'yı bütün insanlar üzerine üstün kılan Allah'a yemin ederim ki, işte şu ürün, bu ürün şöyledir, böyledir diyecek, böyle malını satarmış. Bunu işiten Müslümanlardan biri, Efendimiz'e olan o sevgisinden ve gayretinden dolayı adamın yüzüne bir tokat vurmuş. Demiş ki, Peygamberimiz aramızda olduğu halde sen Hazreti Musa'yı nasıl üstün tutarsın? Yahudi kırılmış, üzülmüş ve bir süre sonra Peygamber Efendimizin huzuruna çıkarak şikayette bulunmuş. Efendimiz aleyhisselam o sahabeyi çağırmış, olayın aslını ondan da dinlemiş. Yüzü kızarana kadar öfkelenmiş ve şöyle buyurmuş, peygamberler arasında üstünlük yarışı yapmayın. Düşünün, kendisi son peygamber olduğu halde Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övdükleri gibi beni övmeyin.
şüphesiz ki ben Allah'ın bir kuluyum. Bana sadece Allah'ın kulu ve elçisi deyiniz. Bu bana yeter. Sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, kibirden konuşmaya çalışıyoruz ya, peki bunun en sinsi, gizlenmiş hali hangisi biliyor musunuz? Şimdi buraya kadar konuştuğumuz şeylerde paradan bahsettik. Yani parasıyla, puluyla, makamıyla kibirlenen bir insanın kibri zaten belli. Yani dışarıdan bu görünüyor ve insan bunu fark edebiliyor çok kolay bir şekilde. Zaten insanlar fark etsin diye kibirli davranıyor ya. Ama bir de kibrin öyle bir gizli yolu var ki insanı ibadetinin içinden vuracak cinsten. Yani yaptığımız hayırlara, kıldığımız namazlara, okuduğumuz kitaplara bakarak kendimizi diğer insanlardan üstün, günahsız, takva sahibi görmemiz. İşte bu kibrin en tehlikeli, en helak edici boyutları denmiş. Hemşehrim, Eskişehir'in gülü Yunus Emre rahmetullahi aleyh diyor ki, okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Eğer hakkı bilirsen bir kuru laf etmekmiş. Evet, bu da kibrin en tehlikeli hali. Yaptığın ibadete güvenip başkasını cehennemlik, kendini cennetlik görmek. Büyük bir gaflet. Kardeşlerim, kalplerin içini, insanların hangi niyetle neyi nasıl yaptığını Allah Teala'dan başka kimse bilemez. Bakınız, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu konuda ashabını nasıl eğitiyordu? Ensardan Ümmü Ala adında mübarek bir kadın anlatıyor. Radiyallahu anha. Medine'ye hicret edildiğinde Mekkeli muhacirler evlere Kur'a ile dağıtılmıştı. Bizim payımıza da sahabenin en abid ve en zahit isimlerinden biri olan Osman İbni Maz'un düşmüştü radiyallahu anh. Diyor ki, onu evimizde en güzel şekilde ağırlamaya çalıştık. Fakat bir süre sonra Osman hastalandı ve vefat etti. Yıkandı, kefenlendi. Efendimiz aleyhisselam cenazeye geldiğinde, ben Osman'ın o temiz hayatını düşünerek içimden gelen bir hüsnü zanla şöyle dedim: ey Osman, Allah sana rahmet etsin. Senin hakkında bildiğim şudur ki, sen Allah Teala'nın keremine, rahmet ve mağfiretine ermiş birisin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü duyar duymaz müdahale etti. Allah'ın ona rahmet ettiğini nereden biliyorsun? Dedi. Ben de şaşırarak, ey Allah'ın peygamberi, anam babam sana feda olsun. Allah bu kuluna ikram etmez de ya kime ikram eder? O geceleri hep namaz kılar, gündüzleri oruç tutardı, dedim. Bunun üzerine Efendimiz aleyhisselam yemin ederek şöyle buyurdu: Osman İbni Maz'un vefat etmiştir. Allah'a yemin ederim ki ben de onun için iyilik ve mutluluk umarım. Ama yine Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğum halde yarın kıyamet gününde bana ne muamele edileceğini bilemem. Allah Allah! Ne sarsıcı bir sahne. Bir an düşünmek lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi akıbeti hakkında bile hüküm vermekten kaçınırken bizler hangi cesaretle insanları yargılayabiliyoruz? Kimin iyi, kimin kötü olduğuna karar verebiliyoruz? Halbuki biraz düşünsek, kimin kalbinin temiz olduğunu sadece Allah Teala biliyor. Necm suresinde buyurulduğu üzere, siz kendinizi övmeyiniz. Kimin müttaki olduğunu Allah daha iyi bilir. Evet, bizim yapacağımız, yapmamız gerekenleri yapmaya çalışmak, uzak durmamız gerekenlerden uzak durmaya çalışmak. Sonra boyun bükmek, bu ibadetleri yaptıktan sonra kasılmak değil, acaba kabul oldu mu?
bu şekilde tevazu içinde yaşayıp ölmek. Kendini beğenip gururlanmak, yapılan bütün güzel amelleri bir kibir rüzgarıyla savurup yok etmekten başka hiçbir işe yaramıyor maalesef. Aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Tamam İbrahim kardeşim, kibirden bahsediyorsun da ben temiz giyinmeyi seviyorum, güzel giyinmeyi seviyorum. Veya arabamın, motorsikletimin temiz olmasını, ayakkabımın şık olmasını istiyorum. Ben de mi bu kibre girdim? Cevabı ben veremem. Güzel dinimiz verir. O cevabı sizinle paylaşırım. İşte İslam'ın o muhteşem denge ve zerafet dini olduğunu gösteren bir sahneyi paylaşacağım. Yine Asr-ı Saadet'ten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla oturuyorlar, şöyle buyuruyor: kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Eyvah! Böyle buyurunca sahabeden biri endişeyle ayağa kalktı. Bilemiyoruz, belki de üzerindeki o güzel elbiseyi düşündü. Sorusu şöyle: ey Allah'ın Resulü, insan elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının temiz olmasını sever. Bu da kibir midir? Bakın şimdi cevaba. Hayır, bu kibir değildir. Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir, hakkı kabul etmemek ve insanları hor, hakir görmektir. Kibrin gerçek tanımı. Demek ki neymiş kardeşlerim? Temiz giyinmek, gösterişe katmadan, hava atma amaçlı alınmamış, kibre kaçmayan şeyleri giymek, kullanmak, yaşamak kibir değil. Kibir hem kalbi ve hem de zihinsel bir hastalık. Büyüklerimizin dediği gibi, evladım demişler çok kibirli olan birine, boyun ne kadar uzarsa uzasın dağlara erişemezsin. Ya ayağını ne kadar sert vurursan vur, yeri de yaramazsın evladım. Boşuna uğraşma. Öyle bizler yeryüzünde emanetçiyiz sadece. Zamanında topraktan gelmiştik. Yine toprağa döneceğiz. Aciz varlıklarız. Programımızın başında söylediğimiz gibi. Ne etimiz ne kemiklerimiz kalacak. Bu gerçeği zaman zaman hatırlamak lazım işte. Bunu unuttuğumuzda katı yürekli oluyoruz. Daha fazla kazanmak için hile hurdaya başvuruyoruz. İnsanlara tepeden bakıyoruz. Kalbimiz katılaşıyor, kibirleniyoruz. Efendim yavaş yavaş programımızın nihayetine gelirken, evet şu ana kadar yaklaşık yarım saattir sizinle kibir ve tevazuyu Asr-ı Saadet'ten o samimi bilgilerle tekrar etmeye çalıştık ve anladık ki kibir insanı yalnızlaştıran, kupkuru bir çöl haline getiren bir hastalık. Her ne kadar zenginliği veya konumu veya ünü, şan, şöhreti sebebiyle etrafında büyük kalabalıklar varsa da herkesin menfaati bittiğinde insanı yalnız bırakacak bir hastalık. Tevazu ise tam tersine insanı inciye dönüştüren, okyanus gibi büyüten ilahi bir ahlak. Bugün kendisinden örnekler dinlediğimiz, hatırladığımız Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem her birimizin aklından çıkmaması gereken, ölene kadar rehber edinmemiz gereken bir nasihati ve aynı zamanda bir müjdesiyle tamamlayalım mı? Vakarını koruyarak tevazu gösteren, dilencilik mevkisine düşmeksizin alçak gönüllü olan, günaha girmeden meşru yoldan kazandığı malı hayır yollarında harcayan, düşkünlere ve yoksullara acıyan, ilim ve hikmet sahipleriyle düşüp kalkan kimselere müjdeler olsun. Kazancı temiz olan, içi ve dışı pak olan ve kötülüğünü insanlardan uzaklaştıran kimseye müjdeler olsun. İlmiyle amel eden, malının fazlasını Allah yolunda harcayan, sözünün fazlasını ise tutan kimseye ne mutlu.
Ne mutlu kardeşlerim yeryüzünde insanlara hava atmadan yaşayabilenlere. Ne mutlu kalbine kibrin o soğuk zincirlerini vurdurmayanlara. Ne mutlu öleceğini düşünüp insanlardan gelen sıkıntılara katlanabilenlere. İnsanı insan olduğu için sevenlere. Kardeşinin eksiğini bildiği halde kapatmaya çalışıp ona şefkat kanatlarını indirenlere. İnşallah o mutlulardan oluruz. Bu yolculuğumuzda bizi yalnız bırakmadığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Programda duyduğunuz güzel şeyler varsa hepsi Allah-u Teala'nın tevfikiyledir. Yanlış şeyler duyduğunuz, rahatsız olduysanız o da benim cehaletimden ve nefsimdendir. Size anlatmaya çalıştığım bu şeyleri kendi hayatıma uygulayamıyor ve kendi nefsime anlatamıyor olmaktan da Allah-u Teala'ya sığınıyorum. Eleştiri, öneri ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. İnşallah bir sonraki programda yeni bir konuyla tekrar buluşmak ümidiyle. Selam ve dua ile. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Sallallahu aleyhi ve sellem.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
2: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
1: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
2: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan az sonra başlıyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten kullardan olmamızı nasip eylesin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bir program vesilesiyle sizlerle yine birlikteyiz inşallah. Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Bu programımızda inşallah Kehf suresinin 48 ve 49. ayet-i celilelerinin meali, tefsiri ve elimizdeki eserde zikredilen kıssaları, bilgileri sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu Kehf suresinde buyuruyor ki, hepsi saf saf Rabbin Celle Şani'ye arz olunurlar ve onlara denir ki, Celalim hakkı için sizi ilk defa yarattığımız gibi çırçıplak, malsız ve evlatsız bize geldiniz. Siz ölüleri dirilteceğimize ve onları mahşer yerinde toplayacağımıza dair olan vaadimizi asla yapamayacağımızı zannederdiniz. Herkesin amel defterleri olan kitap ortaya konulur. Günahkar olanları kitabın içindekilerden müthiş bir korkuya kapılmış görürsün. Eyvah derler. Yazıklar olsun, hayıflar olsun bizlere. Bu ne kitap ki, küçük veya büyük, günahlarımızdan hiçbirisini bırakmaksızın hepsini yazmış ve zapt etmiş ve bütün yaptıklarını hazır bulurlar. Rabbin Celle Şane kimseye sevabından noksan bırakarak veya azabını fazlalaştırarak asla zulmetmez. Kıymeti dinleyenler, Abbasi halifelerinden Harun Reşid, hac dönüşü birkaç gün Kufe'de ikamet etmişti. Bu sırada bir gün yoldan geçerken birisinin "Ya Harun" diye seslenerek ismiyle kendisini çağırdığını duymuş, fevkalade sinirlenerek bu cüretin kimin tarafından yapıldığını soruşturmaya başlamıştı. Ona "Ya Emirel Müminin, meczup Behlül'den gayri zatı emaret penahilerine kim bu şekilde hitap edebilir?" dediler. Halife bir mahfeye biner ve perdesini daima kapalı bulundurur ve gerektiğinde onun arkasından konuşurdu. Bu defa emretti ve perdeyi kaldırdılar. Behlül'ü yanına çağırttı ve ona, "Bana ismimle nasıl hitap edebilirsin? Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" Hazreti Behlül sükunetle cevap verdi ve aralarında şöyle bir konuşma geçti. "Evet, seni tanıyor ve kim olduğunu da biliyorum. Söyle bakalım, ben kimim? Sen o kimsesin ki bu yüce makamda bulunduğun süre içinde doğuda herhangi bir kimseye zulmedilse ve sen de o anda batıda bulunsan

0: insan Hak Celle ve Ala kıyamet günü o mazlumun hakkını senden sorar. Harun Reşit bu cevap üzerine ağlamaya başladı ve sordu. Ya Behlül, beni Allah ve Resulüne layık ve hilafete elyak buluyor musun? Behlül hiç düşünmeden cevap verdi. Bunu bana neden soruyorsun dedi. Kendini Kitabullah'a ve Sünnet-i Resulullah'a, senden önce gelmiş geçmiş Hulefai Raşidi'nin siretlerine arz eyle ve kendin bir hükme var. Zira Allah-u Teala kitabında sana ve bana şöyle hitap buyuruyor. İnfitar suresi 13'te, hiç şüphesiz ebrar sınıfından olan salihler, muttakiler, Allah ve Resulüne itaat edenler cennette ve nimetlerdedirler. Günahkarlar ve suçlular ise yakıcı bir ateştedirler. Bu ayet-i kerime sana seni ve senin gerçek kimliğini gösterir. Ayrıca sünnet-i siniye-i Ahmediye'ye bak. Kendini Resul-i Zişan'a layık bir kimse olarak kabul edebiliyor musun? Hulefai Raşidin hal ve ahvallerine, o zevat-ı ihtiramın durum ve tutumlarına, yaşayışlarına, hilafet anlayışlarına bak, adaletle hükmedip etmediğini anlarsın. Harun Reşit sordu, ya Behlül, bütün amellerimin, ibadet ve taatimin taraf-ı ilahiden kabule şayan olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Behlül bu soruya da şöyle cevap verdi. Allahü Sübhanu ve Teala Hazretleri, Zat-ı Uluhiyetinden korkanların amellerini kabul buyuracağını beyan ve ilan etmiştir. Kur'an-ı Azim'de şöyle buyurulmaktadır. Maide suresi 27'de. Allahu Teala ancak muttakilerin amellerini kabul buyurur. Harun Reşit başka bir soru daha sordu ve dedi ki, ben Resul-i Zişan'ın amcaoğullarındanım. Habib-i Edib-i Kibriya'ya karabetim var. Behlül bu soruya da yine ayet-i kerime ile cevap verdi. El-Mü'minun suresi 101. Sur üflendiği zaman o gün hısım ve akraba arasında kimsenin kimseye faydası dokunmaz. Birbirlerinin hallerini sormaya da imkan bulamazlar. Harun Reşit itiraz etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati haktır ve iki cihan serverinin ümmetine şefaat edeceği muhakkaktır deyince Behlül şu ayet-i kerimeyi okudu. Taha suresi 109. O gün kimsenin şefaati asla fayda vermez. Meğer ki Allah-u Teala'nın kendisine şefaat etmek için izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu bir kimse olsun. Harun Reşit Behlül'ün cevapları karşısında aciz kaldığını anlayınca gönlünü almak için sordu. Ya Behlül, benden bir isteğin var mı? Var ya Emir el-Mü'minin, benim günahlarımı affet ve beni cennete koy. Bu istediklerim benim elimde değil, ancak ve yalnız Rabbimin kudretindedir. Benden yapabileceğim bir şey dile. Mesela duyduğuma göre borçların varmış, İstersen onları ödeyebilirim. Borç alınarak borç ödenmez. Halktan zulümle aldıklarını yine halka ödemeye çalış. Çünkü sen halka borçlusun dedi. Dilersen sana ölünceye kadar geçimini sağlayacak iaşe temin edeyim dedi Harun Reşit. Bununla ömrünün sonuna kadar rızıklanır, hiç olmazsa geçim sıkıntısı çekmezsin. Behlül Dane Hazretleri, ya Emir el-Mü'minin, Allah-u Teala rızık bahsinde seni unutmaz da beni unutur mu sanırsın? Mü'minin suresinin 72. ayeti cellesinde mealen, Rabbimiz, Rabbin Celle Şane'nin verdiği rızık daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki, ey Hakk'a talip ve cemale ragıp olan aşıklar! Bazı insanlar vardır ki, onlar yalnız kendi nefisleri için hesaba çekilmekle kalmaz, fani alemde işgal ettikleri mevki ve makamdan dolayı da ayrıca kendilerinden hesap sorulur. Mevki ve makamını, sıfat ve selahiyetini kötüye kullanmayarak adaletle idare edenler, Kitabullah'a ve sünnet-i seniyeye ittiba ve iktida edenler, kıyamet gününün o dehşet ve vahşetini görmezler Ve biraz önce izah çalıştığımız gibi arşın gölgesinde ağırlanır ve safa sürerler. Bunun aksine hareket edenler ise o müthiş günde korkunun her çeşidini tadar ve sonunda da ebedi azaba layık ve müstahak olurlar. Hiç duymadın mı? Muteber kitaplarda okumadın mı? Resul-i Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem kayınpeder olup dünyadayken cennetle müjdelenen mutlu ve kutlu kişilerden Hazreti Ömer İbnül Hattab radıyallahu an hilafet makamında bulunduğu sırada sık sık ağlar ve "Ah ne olaydı, keşke anam beni doğurmamış olsaydı" diye işgal ettiği makamın ne büyük bir yük olduğunu açıklardı. Alemi cemale intikal buyuracağı günlerde yerine oğlu Abdullah'ı namzet göstermesini tavsiye edenlere verdiği cevap ne kadar veciz ve manalıdır. Bir evden bir kurban yeter. Bir cemaatin, bir cemiyetin ve hele bir milletin ve ülkenin sevk ve idaresini yüklenmek gerçekten büyük bir yüktür. Böyle bir sorumluluğu üstlerine alanlar derin derin düşünmelidirler. Bu ağır manevi yükü dünya hayatında yalan dolanla taşır gibi görünmek belki mümkün olur ama o mahkeme-i kübrada Allah-u Teala'nın huzurunda bunun hesabını verebilmek sanıldığı kadar kolay değildir. Biz bu küçücük uyarmayı ahirete ve kıyamete inananlar için yaptık. Allah-u Teala'ya ve Resul-ü Müştebaya iman eden ve gönül veren kimseler bu safanın bir de cefası olacağını asla unutmamalıdırlar. Bir milleti ve devleti idare kastiyle iş başına gelenler yalnız o yüksek makamın adına ve cazibesine kapılır ve halkı zalimlere ezdirirlerse daha kötü bir ihtimalle görevlerini kötüye kullanarak bu makamlarından şahısları lehinde fayda sağlamaya yeltenirlerse vazifelerini hakkıyla ve layıkıyla yapamazlar. Günlerini gün etmeye çalışırlarsa kıyamet günü başlarına gelecekleri Kur'an-ı Azimülbürhan hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kesin hükümlerle beyan ve muhbir-i sadık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olanca açıklığı ile ilan buyurmaktadır. Evet, o gün herkes defterini alacak. Yaptığı iyilik veya kötülüğün, hayır veya şerrin, küçük veya büyük günahlarının ve hatta gözle işaret ettiğinin veya kalbinden geçirdiğinin, düşündüğünün, niyetinin ve kısacası bütün hayatının orada aynen ve harfiyen kayıt ve tespit edilmiş bulunduğunu hayret ve dehşetle görecek. Bu telaş ve şaşkınlık içindeyken melekler kendilerini mizana sevk edecekler. Mizan-ı ilahi Arş-ı Rahman'ın önünde kurulacaktır. Sağ tarafında cennet melekleri ve rıdvan, sol tarafında cehennem melekleri ki onlara zebaniler derler bulunacak. Sağ taraftaki meleklerin önlerinde cennet ehline mahsus hulleler, elbiseler, gözlerin görmediği ve kulakların duymadığı çeşitli nimetler, Allah-u Teala'nın yarattığı altından, zümrüt ve yakuttan incilerle işlenmiş ve süslenmiş kemerler, mücevherler, cennet ehlinin binmelerine tahsis edilecek büraklar bulunacaktır. Sol taraftaki meleklerin önlerinde de cehennem ehli için hazırlanmış kelepçeler, bukağlar, zincirler ve benzeri işkence aletleri hazır duracaktır. İnsan suresi 21 Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki cennet ehli gümüş bilezikleri takarak süslenirler. Yine İnsan suresi 4. ayet-i cellede Rabbimiz biz kafirler için zincirler, boyunlarına laleler ve alevli bir ateş hazırladık buyuruyor. Evet, herkes amel defterleri ellerinde bulunduğu halde sıralarını bekler ve sırası gelenleri melekler bütün mahşer halkına duyururlar ve böylelikle bütün insanların amelleri tartılır. Hayrı galip olanlara cennet elbiseleri giydirilir. Şerri galip olanlara da zebanilere teslim edilerek ellerine kelepçeler ve ayaklarına zincirler vurulur. Boyunlarına ateşten laleler takılır ve bunlar imansızlıklarının ve kötülüklerinin cezasını çekmek üzere cehenneme, yani Allah-u Teala'nın hapishanesine gönderilirler. Böyle bir akıbetten Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Her mevkıf, yani soru sorulan yerlerde beklenen süre kafirlere ve zalimlere 1000 sene kadar uzun, müminlere ise 1 saat kadar kısa gelir. Kur'an-ı Azimülbürhan'ın bildirdiğine göre müminlerin yüzleri beyaz ve nurlu, kafirlerin ise maddeten ve manen kara, gözleri gök renginde olup işledikleri isyan ve günahları ve küfürlerinin miktarına göre muahize olunacaklardır. Habese suresi 38-39. Nice yüzler o gün aydınlanır, güler ve sevinir. Mülk suresi 27. Vaad olunan azabı gördükleri zaman o kafirlerin yüzleri çirkinleşir. Şu yalancı dünyada kalan mı sanırsın? Böyle gafil gezmekle hakkı bulan mı sanırsın? Buyuruluyor. Ey aşık-ı sadık, diyor. Ey Allah korkusuyla gözleri yaşaran ve tüyleri diken diken olan. Ey Allah sevgisiyle Celle Celaluhu kalbi çarpan ve hakkın emrine gözünü kırpmadan teslim olan, Allah rızası için canını ve malını fedaya hazır bulunan, Allah Resulü'nü her şeyinden fazla sevmekle imanı ve ahlakı kemal bulan mümin kardeşim. Kıyamet günü gerçektir ve haktır. Biraz önce anlatmaya çalıştığımız olayların hepsi o gün mutlaka olacaktır. O gün boynuzsuz koyun boynuzudan, mazlum zalimden, mağdur gaddardan hakkını alacak. Mutlak adalet yerini bulacaktır. O gün mahkeme-i kübra kurulacaktır. Yerlerin ve göklerin, yerlerde gökler arasında bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen her şeyin maliki, sahibi olan Allah ve Azimüşşan kadı olup teker teker bütün yarattıklarına hesap soracaktır. Evet, mizan kurulacak ve herkesin amelleri tartılacaktır. O şiddet ve dehşet günleri gittikçe bize yaklaşmaktadır. Evet, o gün hiç kimseye zulüm olunmayacaktır ama kimsenin yaptığı da yanına kar kalmayacaktır. Her kul yaptığının karşılığını muhakkak görecektir. Herkes kaybettiğini sandığı hakkını orada alacaktır. O öyle bir gündür ki dünya rütbeleri kaldırılacak ve ahiret rütbeleri aşk ehline tevdi olunacaktır. O gün dünyada başkalarına zulmederlerken gülenler hüngür hüngür ağlayacaklar, ellerini dişleyip ısıracaklar, yaptıklarına pişman olacaklardır. Ama bu gecikmiş nedamet, pişmanlık onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. Buna mukabil dünya hayatında zulüm görüp ağlayanlar, hakları zorla ellerinden alınanlar gülmeye başlayacak ve zalimlerden haklarını alarak sevineceklerdir. O gün müminlerin handan ve şadan ve kafirlerle zalimlerin ve münafıkların makhur ve perişan olacakları gündür. O gün müminler zevk ve sefaya, kafirler, münkirler, zalimler ve münafıklar ise cevru cefaya gark olacaklardır. O gün kardeş kardeşten, ana baba evlattan, evlat ana babadan kaçacaktır. O gün dünya hayatında çok defa hor görülen müminler cennet elbiseleri giyerek süslenecekler ve onları hor gören, hatta itip kakan kafirler ve zalimler siyah bir katrana bulunacaktır. O gün müminler şeref ve ihtişamla müjdeleyici melekler arasında ebediyen kalmak üzere cennete girerlerken kafirler, zalimler ve münafıklar elleri ve ayakları zincirlerle bağlanmış zelil ve perişan zebaniler tarafından cehenneme sürüleceklerdir. Hasılı hak yerini bulacak, herkes yaptığının tam karşılığını alacak ve ilahi adalet kemaliyle yerine gelecektir. İbrahim suresi 49-50'de Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, o gün Suçluları ortakları ile zincirlere vurulmuş görürsün. Gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş kaplayacaktır. O gün müminler birbirlerini sevinçle kucaklayarak kutlarlarken, kafirler de birbirlerinin gırtlaklarına sarılacaklar ve karşılıklı olarak birbirlerini suçlayacaklardır. O gün herkesin sırrı açıklanacak, herkesin ayıpları meydana çıkacak, kimin ne olduğu belli olacak. Bu fani alemde herkese tepeden bakan, para ve servetlerine, geçici süs ve ziynetlerine mağrur olarak, kendi halinde fakir kimselerle eğlenen ve gönül eğlendirenler, Allah yolunda 40 para fedakarlık edemeyenler, ne boş hayallere ne anlamsız hülyalara kapıldıklarını anlayacaklar, bütün mahşer halkı önünde mahcup, zelil ve perişan olacaklardır. Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere razı olan, aç kaldığı zaman Hakk'a şükreden, eline ekmek geçince kendisinden daha fakirlere düşünmeden veren, kulluk görevlerini yerine getiren, ibadet ve taatten bir nefes bile ayrılmayanlar ise, sonu ve sınırı olmayan, ilahi ikramlara nail ve mazhar olacaklar. Ebedi saadet ve selamete erişerek, kanaat ve tevekküllerinin mükafatını göreceklerdir. Evet, o gün bu fani alemde Allah-u Teala'dan gayrısına kul olmayanlar sultan olacaklar. Nefislerine kul olanlar ise azap ve ızdırap içinde kalacaklardır. Aslında bu ahiret sultanları dünya hayatında da sultandırlar ama giyim kuşamları, yiyip içmeleri bakımından birçokları kendilerine ehemmiyet vermemişler. Onlar da fakir ve garip görünmeyi her zaman tercih etmişlerdir. Dünya hayatında sultanlar gibi yaşayan, yiyen ve içenler de aslında sultan gibi görünmeye özenen bir şarlatandan başka bir şey değillerdir. Hoş, gerçekten sultan olsalar da neye yarar? Firavun, Nemrut, Kisralar, Sezarlar, krallar, imparatorlar, çarlar da sultan değiller miydi? Tahtları vardı, payitahtları vardı, orduları, hazineleri, özel muhafızları, tebaaları vardı. Ne oldu? Nice oldu? Nereye gitti o debdebe, o saltanat? Çünkü onlar sultan değillerdi ama kendilerini sultan sanıyor ve sayıyorlardı. İnşallah mahşerde hepsinin akıbetlerini, zillet ve mezelletlerini göreceğiz. Hesapları görülüp defterleri dürülecek ve hepsi de zebanilerin pençesinde inleye sızlaya cehenneme sürülecektir. Netice itibariyle kıyamette müminler iman ve taatin, kafirler küfür ve inkarlarının, zalimler zulüm ve haksızlıklarının, zahitler zühdü takvalarının, abidler ihlas ile yaptıkları ibadetlerinin karşılığını alacak, hak ve adalet yerini bulacaktır. Bu alemde suret-i insan olanların hakikatte bir hayvan ve belki hayvandan da sapık ve şaşkın oldukları halde vücutlarının bu hakikati gizlemesi gibi fakir ve hakir görünen müminlerin bu halleri de ahiretteki hakikatlerini gizlemektedir. Bu sebeple dış görünüşe katiyen aldanmamalı ve insanlar hakkında zahirlerine bakarak hükme varmamalıdır. Öyleleri vardır ki en pahalı kumaştan en meşhur terzilere diktirdikleri elbiselerle dış yüzlerini süslerler ama iç yüzleri daima çirkin kalır. Bir bakıma o pahalı ve süslü elbiseler, ipekler, sırmalar, mücevherler onların ayıplarını örter. Oysa bu bir rüyadan farkı olmayan bu fani alemde iç yüzlerini süsleyip güzelleştiremeyenlerin bütün iğrençlikleri, bütün çirkinlikleri ahirette ve kıyamette meydana çıkacak ve bunların gerçek kimlik ve kişilikleri o zaman anlaşılacaktır. Dünya hayatında herkesin gözlerini kamaştıran bu zavallı gafiller, tepeden süzdükleri, el öptürdükleri, önlerinde diz çöktürdükleri kimselerin lanet ve hakaretine maruz kalacaklardır. Kıymetli dinleyenler, Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i celileleri meali var ve açıklamaları var. Buna geçmezden evvel şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz. Ara vermezden evvel söylediğimiz üzere Ahzab suresi 67 ve 68'de Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, o gün onlara tabi olanlar, ey Rabbimiz, gerçekten büyüklerimize, ileri gelenlerimize itaat ettik. Bize küfrü telkin etmişlerdi. Yolumuzu onlar şaşırttılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onlara en büyük laneti uğrat diyeceklerdir. Evet, bu konuyu biraz daha açıklayalım. Zenginlikleri, mevki ve makam sahibi olmaları hasebiyle etraflarına bir sürü çanak yalayıcı dal kavuklar, bir dediğini iki etmeyen sahtekarlar, riyakarlar toplayan ve onları hak ve hakikat yolundan alıkoyan, servet ve ihtişamları ile göz boyayan dünya saltanatı düşkünlerinden, çevrelerine topladıkları kimseler davacı olacak ve diyeceklerdir ki, ya Rabbena, bizler kendilerine büyük adam saydığımız, veli nimetimiz olduklarını sandığımız bu zalim ve alçak heriflerin sözlerine kandık, onlara inandık ve kendilerine uyduk, onların zulüm ve haksızlıklarına yardımcı olduk, kötülüklerine alet olmaktan çekinmedik. Onların paraları ve malları çok olduğu ve herkesten üstün yaşadıkları için çok akıllı kişiler olarak tanıdık, onlara özendik, onlar gibi yapmaya ve yaşamaya çalıştık. Meğer hak yolunu şaşırmış, o nurlu izi kaybetmişiz ki zat-ı ehadiyetine, rızana, cennetine ve cemali la yezaline davet eden iki cihan serverine, onun velilerine ve alimlerine yüz çevirdik. Küfür ve dalalet, karanlık ve bataklıklarında kaldık. Bizleri hak yoldan azdıran, isimlerimizi Şakiler divanına yazdıran, sana olan ahdimizi bozduran, çirkin ve kötü amellerimizle cehennem ateşini kızdıran bu zalimdir. Bizler de onlara tabi olmak suretiyle cehenneme ve azaba müstahak olduk. Ey Rabbimiz! Suçlarımızı biliyor ve huzur-u izzetinde hepsini itiraf ediyoruz. Etmesek de alim ve hakim olan sen yüce Rabbimiz, günahlarımızı ve isyanlarımızı biliyorsun. Ancak zat-ı uluhiyetinden niyazımız şudur ki, bizleri senin rıza-i şerifine iletecek doğru yoldan ayıran bu zalimlere, bu hainlere bize vereceğin cezanın iki katını ver. Bizlerin cehenneme girmemize, rahmetinden uzak kalmamıza ve hüsrana uğramamıza sebep olan bu alçaklardan intikamımızı al. Onlara en büyük lanetlerle lanet eyle diye yalvaracaklardır. Biraz önce mealen sunduğumuz ayet-i kerime bunun delili ve ispatıdır. Onun için Kur'an-ı Azim'i teemmül ile, tefekkür ile okumalı, anlamaya çalışmalı, okuyup anlamak ve gereğince hareket etmek, idrak ve irfanını bahş ve ihsan buyurması için Allah-u Teala'ya yalvarıp yakarmalıdır. Zira Kitabullah'a tabi olanlar, biraz önce verdiğimiz kafirler örneği gibi mahcup olmazlar. Hak ve hakikatlerden mahrum kalmazlar. Mahşerde herkes ağlarken mahzun olmazlar ve sonunda cehenneme ve azaba mahkum olunmazlar. Muzaffer Ozak Hazretleri kelamların devamında buyuruyor ki, ey benim kardeşim, sizlere sık sık ey aşık-ı sadıklar diye hitap ediyorum. Neden bilir misin? Zira aşık-ı sadık olanlar bütün bu korkulardan emin olurlar, huzura kavuşurlar. Habib-i Edib-i Kibriya kendilerine şefkat ve şefaat ederek avuşunu açar. Alemlerin Rabbine hakkıyla kul ol ve kulluk görevlerini layıkıyla yerine getir, ibadetlerini ihlas ile bitir ki cennet ve cemale eresin. Cennet-i zata giresin, gözlerin görmediği nimetleri göresin. Nefislerine kul olanlar, iki cihanda da hasret ve hüsranda, Allah-u Teala'ya kul olanlar ise yine iki cihanda mağfiret ve gufrandadır. Her kim Allah-u Azimüşşan'a itaat ve Resul-i Zişan'a ittiba ve muhabbet ettiyse feyiz-i azime nail olacaktır.
amellerini ıslah edenlerin bütün günahları yarlıganacaktır. Hatta günahları denizlerin dalgalarından ve kumların tanelerinden, hava zerrelerinden fazla bile olsa affolunacaktır. Kafirlere ve zalimlere bu fani alemde verilen mal ve mülk, servet ve ihtişam sakın senin gözlerini kamaştırmasın, seni aldatmasın. Bu mal ve mülk, bu servet ve ihtişam baki değildir, elden çıkıcıdır, eğretidir. Aklı başında olan hiç kimse dünya hayatında bu fani hayatın zevk ve zinetine değer vermez. İyi bilir ki bütün bunlar fanidir ve böyle olduğu için de gayet acı ve çirkindir. Onun için de ahirete talip ve rızaya ragıp olur. Rahman suresinin 40. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu, günahkarlar, suçlular kapkara yüzleri ve gök gözleriyle yüzlerinden bilinir de perçemlerinden ve ayaklarından yakalanarak cehenneme sürülür ve baş aşağı ateşe atılır. Yine Rahman suresinin 43 ve 44. ayet-i cellelerinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu meale buyuruyor ki, işte bu günahkarların ve suçluların yalanladıkları cehennemdir denilir ve onlar o cehennem ateşiyle kaynar su arasında dönüp dolaşırlar. Şimdi beni iyi dinle buyuruyor Muzaffer Ozak Hazretleri. İnkar etsen de bu inkarın sana hiçbir faydası ve yararı olmayacaktır. Sana ahirette sorulacak soruları haber vereyim de kendini buna göre ayarla ve hazırla. Belki Allah-u Teala'ya imanın var ama o imanının en belirgin alameti olan namazlarını kılmıyoruz. Kılsan bile erkanına ve adabına riayet etmiyor, hatta belki de şartlarını dahi bilmiyoruz. Evet, namaz imanın alameti. Resul-i Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözü nuru ve müminlerin miracıdır. Bir defa bunun böyle olduğunu bil ve bunu iyice belle ve senin de miracın olan namazını sakın terk etme. Bunları bilip öğrendikten sonra insan müminlerin miracı olan namazı terk edebilir mi? Kıymet, ehemmiyet ve fazileti bu kadar üstün olan namazına nasıl önem vermez ve umursamaz? Şu halde, namazlarının kıyamına, kıraatine, rükûna, secdesine, farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, müstahaplarına ve müfsidine, yani namazı bozan şeylere müfsit deniliyor, riayet etmeyen ve bunlarla ilgili meseleleri öğrenmeyen, öğretmeyen, öğrenilmesine ve öğretilmesine yardım etmeyen namazın imanın alameti olduğunu nasıl bilir? Namazın kıymet, ehemmiyeti ve faziletlerini nasıl anlar? İmanın alameti olan namaza verilen ehemmiyet aynı zamanda o müminin imanına da alamettir, işarettir. Peygamberler peygamberi, aşık ve sadıkların önderi, abid ve zahitlerin rehberi, nuru evvel ve ba'sı ahir olan ve alemlere rahmet olarak gönderilen Habibi Edibi Kibriya'ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme imanın ve muhabbetin bulunduğunu iddia ediyorsun ama bu muhabbetten sende eser görünmüyor. Bu iddian kuru kuruya laftan sözden ibaret kalıyor buyuruyor. Görmüyor musun ki aşk-ı mecazi ile meclub olduğun bir kadını darıltmamak, küstürmemek, visalinden mahrum kalmamak için bir dediğini iki etmiyor. Bütün arzularına, naz ve niyazlarına katlanıyor ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyorsun da. Resul-ü Müşteba'nın Peygamber Efendimizin sünnetine, siretine, emirlerine kulak bile astığın yok. Peygamberine hürmet ve muhabbetin bu mudur senin? Aşk-ı mecazi ile sevdiğin o hesna ve müstesna kadının güzelliği bir gün solacak. Sırma saçlarına aklar dolacak ve günün birinde de toprak olacak. Oysa iki cihan serverinin muhabbeti seni hem bu fani alemde hem de mahşerde yüceltecek ve yükseltecektir. Her türlü muhabbet bazı fedakarlıkları gerektirir. Senin de gerçekten Habibi Edibi Kibriya'ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme itaat ve muhabbetin varsa, her şeyden evvel onun sünnetine ve siretine özen, âline, evladına, ezvacına, ashabına, ensarına,
ahbabına da hürmet ve muhabbet de kusur etme. O Zat-ı Akdes'in gözümün nuru buyurduğu namazın erkanına ve adabına riayet ederek kılmaya elinden geldiği ve gücünün yettiği kadar onun ahlakıyla ahlaklanmaya, iyi ve yararlı işler yapmaya alış ve çalış. Kıyamette imanın olduğunu da iddia ediyorsun ama zekatını vermiyorsun. Fakir müminlerin kardeşlerine yardım elini uzatmıyorsun. Kendin tıka basa karnını doyuruyor ve türlü dünya nimetleriyle dolduruyorsun da yanı başında komşunun aç yattığından haberin bile yok. Ölüme imanım var diyorsun ama kötülükleri, günahları ve isyanları bir türlü bırakamıyorsun. Nefsinin arzu ve isteklerinden vazgeçemiyor, kendine bile söz geçiremiyorsun. Ölenlerden de ibret alamıyorsun. Öldükten sonra dirilmeye ve hakkın huzurunda hesap vermeye imanım var diyorsun ama kendi kendini hesaba çekemiyorsun. Kârını zararını hesaplayamıyorsun ve dünyadan yüz çeviremiyorsun. Cennete taliplisin ama fazl-ı ilahiyeden haberin bile yok. Cemalillah yezare ragıpsın ama aşktan eserin yok. Rızaya mühtaçsın ama ibadet ve taatten nasibin yok. Ağzın var, zikrin yok. Miden var, şükrün yok. Kafan var, fikrin yok. Kalbin var, şefkat ve merhametin yok. Elin var ama hayır ve hasenatın yok. Ayakların var, hayırlı yolun yok. Cesedin var, canın yok. Ruhun var, hürriyetin yok. Kulağın var, ibret alma ve öğüt dinlemeye hasretin yok. Öğüt dinlesen ve alsan da amel etmezsin. Amel etsen de ihlas ile yapmaz. Tamam mı? Şimdi sana daha önemlisini haber vereyim. Belki aklını başına alırsın. Bütün bu saydığım uzuvların bir gün senin aleyhinde tanıklık edecekler ve seni mahkum ettireceklerdir. Bunu sakın unutma buyuruyor Muzaffer Ozak Hazretleri. Kıymetli dinleyenler, buraya kadar anlatmaya, aktarmaya çalıştığımız bu kelam-ı şerifleri Mevla Teala Hazretleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Allah'ımız Rabbimiz Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere kelime-i şehadet ile huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Başka bir programda bu ve buna benzer konularla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddüs. Ey zerrelerden seyyarelere kadar canlı cansız bütün varlıkların kendisine boyun eğdiği Malik-ı Rikab. Ey en açılmaz kapıları sevdiği kulları için peşi peşine ve ardına kadar açan Müfettihül Ebvab. Ey varlığına bir başlangıç ve bir nihayet asla söz konusu olmayıp eşya ve hadiselere sürekli hükmeden Müsebbibül Esbab. Talebinden bile aciz olduğumuz dünya ve ukba saadetine vesile olabilecek lütuf kapılarını biz naçar kulların için de arala Allah'ım. Bizi sadece senin emrini yerine getiren işlerle meşgul olan, sadece senin rahmetine itimat edip insanların ellerindeki şeylere karşı her zaman müstani davrananlardan eyle Allah'ım. Dilinde sürekli senin ismi şerifin, gece gündüz ulu dergahına el açıp yana yakıla yalvaran, lezzetleri acılaştıran ölümü her zaman hatırlayıp davranışlarını ölüm ötesi hayata göre tanzim eden bahtiyar kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbena, vadinden dönmek kendisi için muhal olan yegane zat sensin. Bize vaat ettiğin mükafatları lütfet ve bizi kıyamet günü rüsvay ve perişan eyleme Allah'ım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan. Üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim, gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları, bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
2: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyeninse dini yoktur.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
3: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ey dua edenlerin duasına cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren yüce Mevlamız. Ey hatalarını fark edip pişmanlıkla kendisine yönelenleri kabul eden sevgili Rabbimiz. Bize de hata, kusur, günah ve isyanlarımızdan dönmeyi nasip eyle. Ya Rabbena. Ey yolunu kaybetmişlere değişik çıkış yolları gösteren yüce Mevlamız. Sonu cennete ve cemalullah'a çıkan yolları bizlere de göster ya Rabbena. Ey türlü türlü dalaletlere saplananları düştükleri bataklıklardan çıkarıp hidayet bahçelerinde nimetlendiren yegane hadi. Bizi de sırat-ı müstakime hidayet eyle ya Rabbena. Ey ümitsizlik vadilerinde çaresizlik içinde dolaşıp duranlara ümit ve reca kapıları aralayan rahmet sultanı. Bizim de ümitlerimizi canlandır ya Rabbena. Ya Rabbena, ya İlahena ve ya Mevlana, işlerimizi kolaylaştır. Bizi, anne babalarımızı, büyüklerimizi, hocalarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, üzerimizde hakkı bulunan kimseleri ve cümle ümmeti Muhammed'i bağışla ya Rabbena. Amin. Elhamdülillah.

bilenler hac ve umre malzemeleri Dost Kervanı'nı sunar. Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında. WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.
2: Selamünaleyküm, hayırlı günler. Bilenler, hac ve umre malzemeleri katkılarıyla Radyo Nida 107.3 frekansın.

Bilen Derhaç Umre Malzemeleri 5 mağazasıyla Ulu Cami çevresinde sizlere hizmet veriyor. Hayırlı günler Mehmet Bey, Konya'dan selamlar sizden. Mevlam Çekirde Orman Gizlemiş adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı günler efendim, hayırlı sabahlar. Konya'ya çok selamlar bizden de. 0543-224-0108 bu numaradan yazabilirsiniz. Selamünaleyküm, gel gör beni aç neyledi adlı eseri çalar mısınız? Oğlum Ömer Asaf için istiyorum demişler. Aleyküm selam, Allah başlasın. Çok selamlar Ömer Asaf'a da.

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Nida Radyo Nida. Nida Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
8: program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Şu minada koç kurbanı kessem ağlıya ağlıya adlı eseri istiyorum. Halime'den sorgun bebe çalışanlarına gelsin demişler. Kolay gelsin efendim, hayırlı günler. وَمِنْ أَجْلِهِ غَرَّدَتْ ذِكْرَيَاتِ وَمِنْ أَجْلِهِ هَدَّتْ. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, hayırlı yayınlar. Oğlum Hüseyin için Mehmet Sürmeli'den incitme eserini çalarsanız sevinirim. Seni dinliyoruz, kolay gelsin, Allah emanet olun demişler. Aleyküm selam. Hüseyin'e de çok selamlar. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Radyo Nida ve Bilenler firmasına çok teşekkür ederim. Hediyemi aldım. Çok sevdiğim akrabam, ablam umrede. O da arkadaşım Sevim Altın Hakk'ın rahmetine kavuştu. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Mevlan Kurtiş'ten İnşirah suresini istiyorum. Dinleyici kardeşlerimizden bir Fatiha bekliyorum. Allah razı olsun. Kestel'den Ayşe ablanız demişler. Aleykümselam, mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin.

0: 11.15 şu anda saatler. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Bu arada zannederim birkaç kişilik yer tek kaldı Çanakkale turu için. Bu hafta sonu Çanakkale turumuz olacak. Sonraki hafta İstanbul turumuz olacak. Katılmak isteyenler detaylı bilgi için arayabilir 0503 224 0108 543 224 0108. Bu numaradan Çanakkale ve İstanbul turları için detaylı bilgi alabilir, kaydınızı oluşturabilirsiniz efendim.
1: Dost kervanı.

0: sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 200

0524 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

40 hadisi şerif. Allah Teala, biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik, buyuruyor. Abdullah İbni Mesud anlatmış ve şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordum ki, amellerin hangisi şanı aziz ve yüce olan Allah'a daha sevgilidir? Buyurdular ki, vaktinde namaz kılmak. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra ana babaya iyilik etmek. Dedi. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra Allah yolunda cihad etmektir. Dedi. Bu hadisi anlatan dedi ki, Peygamber bu üç şeyi bana söyledi. Eğer ondan daha ziyade soraydım, muhakkak bana daha söyleyecekti. Bu hadisi şerifte sırayla üç amelin fazileti ve bunların önemi belirtilmektedir. Bunların başında da namaz geliyor. Namaz, her gün tekrarlanan ve beş vakitte yerine getirilen adab ve erkanı gözetilerek huzur ve huşuyla kılındığı takdirde fenalıklardan alıkoyan bir ibadet olduğundan, diğer bir hadiste, namaz dinin dayanağıdır buyurulmuştur. Böylece ibadetlerin en faziletlisi sayılmıştır. Namazın hakkını koruyan ana babaya da saygıda bulunur, onlara iyilik eder. Ana babaya iyilik etmeyen başkasına hiç iyilik etmez. Tirmizi'nin rivayetine göre ana babaya iyilik etmeye dair olan ve bir kısım manası baş tarafa alınan ayet Sa'd İbni Ebi Vakkas hakkında nazil olmuştur. Bunun annesi Ebu Süfyan'ın kızıydı. Sa'd, İslam'ı kabul eden ilklerden olup annesine ziyade hürmet ve iyilik ederdi. Oğlunun kendisine düşkünlüğünü bilen anne bir gün oğluna şöyle dedi. Bu yeni ortaya çıkan din nedir? Allah'a yemin ederim ki ne yemek yiyeceğim ne içeceğim. Ta ki eski dinine dönersin. Yahut böylece ölür giderim ve sana da ''Ey anne katili!'' denir. Bunu söyledikten sonra iki gün yemek yemedi, bir şey içmedi. Nihayet oğlu Sa'd yanına varıp dedi ki, ''Ey anneciğim, senin 100 tane canın olsa ve teker teker bunlar çıksa, bulunduğum hak dini yine terk etmem. İstersen yemeğini ye, istersen yeme.'' Anne ümidini kesince artık yemeye ve içmeye başladı. Bu hadise arkasından da Allah Teala, ana babaya iyilik etmeyi, şirkte onlara uymamayı emretti. Ayet-i Kerime'nin manası şudur. Biz, insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Bununla beraber, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için sana emir verilirse, artık onlara itaat etme. Akıbet banadır, dönüşünüz banadır. Ben de işlemiş olduğunuz amelleri size haber vereceğim. İşte bu ayeti kerime, Allah'a isyan olmayan şeylerde ana babaya itaatı ve onlara iyilik yapmayı kesin olarak emrediyor. Ana babaya itaatın zıttı, onlara fenalık yapmaktır ki bu haramdır ve büyük günahlardan sayılmıştır. Ana ve baba çocuklarını terbiye ederler ve yetiştirirler. İhtiyaçlarını karşılarlar ve onlara yedirir, içirirler. Bir mükafat ve karşılık beklemeksizin, binbir çeşit selamete çıkarmak için didişirler. Her türlü fedakarlığa katlanırlar. Bu hal karşısında evlat, eğer onların hizmetinde bulunmaz, hürmet ve içten gelen sevgiyle onlara iyilik etmezse, Allah'ın emretmiş olduğu vazifeyi yapmış olmaz. Kırk hadisi şerif.

selamünaleyküm. Ben Fabrika Tekstil'den, Asiye Mevlan Kurteş'ten Bana Yetersin Allah adlı eseri istiyorum. Çok sevdiğim Satiye ablam için kolay gelsin demişler. Aleyküm selam. Sizlere de kolay gelsin. Fabrika Tekstil çalışanlarına da selamlar. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı yayınlar. Kolay gelsin. Rabbim sizden razı olsun. Kürtçe bir eser istiyorum. Evimin sultanı eşime. Siz güzel kardeşlerim. Emir ve sana armağan olsun. Allah'a emanet olun demiş. Tayfun'dan biz göndermiş. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar olsun abi. Hayırlı günler. Gerçi öyle oldu ama. Selamünaleyküm Isparta Yalvaç'tan. Hüseyin Karaman, Durşun Ali Erzin Canlı'dan. İlk Yıldızlar. Tüm Nida dinleyicilerine demişler. Aleyküm selam.

Hayırlı sabahlar aşkın sardı abla eseri, ne zamandır dinleyemedim, dinletir misiniz demişler. Hayırlı sabahlar efendim. Hoş geldiniz. Kime gideyim abla eseri istiyorum. Beyda Can ve Narlılara gelsin demişler.

Program sürüyor. Sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde 0543-224-0108 bu numaradan. WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz sizlerden.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.

Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına. Kureyş'in zengin ve soylu kadını. Müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi. Cennet hanımlarının en faziletlisi. Sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı. Kalbi peygamber aşkıyla dolu. Ruhu incelerden de ince. Temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri. Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm. Fatıma başlı başına şiir. Fatıma peygamberden bir parça. Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatü Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu. Mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert. Haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un etekleri.

Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

0: asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar.
1: Program devam ediyor. Dursun Ali Erzincanlı seslendirdi. İlk Yıldızlar adlı şiirini Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Cümlemizi. Hayırlı günler Mehmet kardeşim. Medine Gül adlı eseri istiyorum. Hafize ablama, Nafize ablama, Zübeyde ablama, Pakize ve bana gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Zeynep'ten Gülay anneye, ben seni unutmadım, seni çok seviyorum, üzgünüm anne mesajını iletir misiniz? Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler adlı eseri istiyorum, teşekkür ederim demişler. Aleyküm selam. Zeynep'ten Gülay anneye, seni unutmadım, çok seviyorum, üzgünüm diye bu mesaj bu eserle gönderiliyor efendim. Selamlar olsun. Hayırlı yayınlar kardeşim, ben Fatma Suruç. Arkadaşım Necda için Kumlara Bata Bata adlı eseri istiyorum. Eminim dinliyordur, çok teşekkür ederim, her şey gönlünüzce olsun demişler.

Program sürüyor, yeni saate geçiş yapacağız. 0543 224 0108 bu numaradan. WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 5 mağazasıyla Ulu Cami çevresinde sizlere hizmet veriyor Bilenler.

birazdan yine sizlerin seçmiş olduğu eserler yayında olacak. (0543) 224-01-08 bu numaradan yazabilirsiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Dost kervanı.

Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Bu ilahi her koşulda yanımda olan biricik anneme gelsin. Anneciğim seni çok seviyorum. Islandı Seccadem adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı günler efendim. Kolay gelsin bugün. Saat 9, 2 ya da 3 dakika kala bir ilahi okundu. Çok güzel ama ismini bilmiyorum. Kim seslendiriyor bilmiyorum. Çalarsanız sevinirim. Tabi bulabilirseniz Allah razı olsun demişler. O saatte Hasan Dursun Tane Tane adlı eser yayınlanmış. Selamünaleyküm, ben Ayşe. Hayırlı yayınlar. 11.55'te yayınladığınız ilahinin linkini gönderebilir misiniz demişler. Aleykümselam, göndereyim efendim.

0: Şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler adlı eser. Şimdi sıraya alacak istek üzerine. 0543-224-01-08 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.
1: Dost kervanı.
2: Ben hasta vela, ben seyahat dünyayı dinliyorum.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

Devam ediyor efendim program Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla. Mehmet abi İzmir Torbalı'dan Fatma ben şu anda mantar kesiyoruz. Burada bulunan Beyhan, Güneş ve İpek teyze için doyamadım Muhammed'e geleyim bu sene adlı eseri çalar mısınız demişler. Kolay gelsin efendim, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim inşallah. Hayırlı yayınlar diliyorum Bayram Büyük Oruç'tan. Ağlarım adlı eseri tüm dinleyenler için istiyorum. Gençlik Umresi'nden gelen Kübra, Zeynep, Mürüvvet ve Kore yolcusu Beyza'ya gelsin demişler. Allah kabul etsin. Hayırlı günler efendim.

Nefesini almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: Program sürüyor efendim, 107.3 frekansında Radyo Nida'da sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabiliyorsunuz.
1: Ben Hafsa Elva Uruç, KB'de hacılar istiyorum.
0: Birazdan dinleteceğim inşallah.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

ağlarım. Yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

Devam ediyor efendim program, son bölümdeyiz, veda edeceğiz birazdan. Katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Ruhlar giderken sonsuz bir yola, dünyada verirler birkaç gün mola. Sanma ki bu geliş tesadüf ola, sabır sınavıdır, ömür dediğin. Güneş doğmak için sabaha bekler, kozalarda çile çeker böcekler. Bil ki her yürüyen önce emekler, sabır sınavıdır, ömür dediğin. Tohum düşer toprağında barınır, bahar gelir yaprak ile salınır. İnsanoğlu kışa doğru arınır, sabır sınavıdır, ömür dedi. Ateşe düşmeyen çıra yanar mı? O ateşte yanan gayrı söner mi? Hakka giden yarı yoldan döner mi? Sabır sınavıdır, ömür dedi. Nefsin bugün doysa yarın yine aç. Sanma ki bedenin nefsine muhtaç. Gel şu günahlardan vakitlice kaç. Sabır sınavıdır, ömür dedi. Hor görme dünyada çile çekeni. Sabırla beslenir gönül kökeni. Bülbüle diyor ki gülün dikeni, sabır sınavıdır, ömür dediğin. Zaman sermayesi sanma ki çok bol. Beşikten bostana birkaç adımlık yol. Bu kanun değişmez, kim olursan ol, sabır sınavıdır, ömür dediğin. Rüyalar ne büyük ibrettir oysa. İnsan aç uyanır rüyada doysa. Ölüm uyanmaktır, yaşamak buysa, sabır sınavıdır, ömür dedi. Nimet sırrı gizli hayır ve şerde, devayı da verir verdiği derde. Akıl isyan ile arada perde, sabır sınavıdır, ömür dedi. Gör ki şu dünyanın sırça köşküne, tapmış nice insan dönmüş şaşkına. Nedir bu sarhoşluk Allah aşkına? Sabır sınavıdır, ömür dedin.

Selamünaleyküm kardeşim, nasılsın? Hayırlı işlerin olsun, Allah'a emanet ol demiş. Oktay abimiz göndermiş. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Hayırlı yolculuklar abi, selamlar. Katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Çalışan herkese kolay gelsin efendim. Hayırlı işler yarın inşallah. Saatler sabah 10'u gösterdiğinde tekrar yayında olacağız. Görüşmek ümidiyle.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor.

0: Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin atla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.
4: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida.

yüreğime azanlar değmesin artık. Bahar yaşarken kış mevsimi.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız: Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543-224-0108 0543-224-0108

ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d'avveti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Amutli, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Muin, Ya Muin, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhi, Ya Muhi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden.

Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir, öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir,
senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine acizin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinde.
zahirinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikar. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren, yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Alim sanma her giden mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.
1: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbünâ Muhammed. Sallu alâ tabîbu kulûbünâ Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadî lâ havfun aleykümül yevme ve lâ entüm tahsenûn. Ellezîne âmenû bi âyâtinâ ve kânû müslimîn. Udhulul cennete entüm ve ezvâcüküm tuhberûn. Yutâfu.

ve ekvab ve fiha ma teştehil enfusu ve teleddül a'yun ve entüm fiha halidun. Sadakallahül azim. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Alemlerin sultanının üzerine sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Sizleri de selamların en güzeliyle, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh diyerek selamlıyoruz. Mevlamız Teala okuduğum ayeti kerimeler malumunuz veçhiyle bundan evvelki sohbetimizde Zuhruf Sure-i Celilesinin 67'den sonraki ayetlerin manalarını, meallerini, açıklamalarını vermeye çalışıyor idik. Ve dedik ki, Üdhulül cenne, cennetime girin. Kime diye hitap ediyor? Mevlam sevdiklerine, kullarına, kulum diye hitap ettiklerine, benim kullarım ne yaparlar? Namazlarını kılarlar. Ne yaparlar? Kendilerine rızık olarak verdiklerimiz şeylerden infak ederler. Ne yaparlar? Gaybe iman ederler. Ne yaparlar? Her işte Allah'ın rızasını gözetirler. Radıyallahu anhum ve radu an. Zalike limen haşiye rabbe. Allah Allah. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Mevla bu makama ulaşmayı cümlemize nasip eylesin. Kulum, nefsini bırak, bana gel. Allah'ımız bunu istiyor bizden. Nefislerinizi bırakacaksınız, bana geleceksiniz. Kim ve entüm siz, başka? Ve ezvacüküm, zevceleriniz. Değerli kardeşlerim, nikah, yeni nikahlanan kimselere ne diyoruz? Dünya ahiret saadeti, dünya ahiret beraberliği. Yani bu dünyada beraberlik değil, öyle bir hayat yaşayın ki ahirette de beraber olun. Dualarımız öyle değil mi değerli kardeşlerim? Dualarımız aynen bu şekilde oluyor. Dünya ahiret beraberliği. Bırakın ahiret beraberliğini, dünyanın beraberliğini daha karşılayamıyorlar. Birbirlerinin kokularını almadan mahkemenin kokusunu alıyorlar. Değerli kardeşlerim, Allah öyle bir hayat yaşayın ki bu hitaba muhatap olun. Udhulul cenne entüm ve ezvacüküm. Ne olarak? Tuhberun. Neşeli olarak, sevinçli olarak öyle bir hayat yaşayın. Hitap kime? Erkeklere. Hey erkekler, hey, kendinizi kurtaracaksınız, eşlerinizi kurtaracaksınız, çocuklarınızı kurtaracaksınız. Neyden? Cehennemden. Kim yükledi bu yükü bizim sırtımıza? Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ya eyyühellezine amenu, قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا. Ey iman eden kullarım, kendinizi, enfüseküm, nefsinizi ve ehliküm, ehlinizi, ya koruyun. Neyden? نَارًا. Ateş, ateş. İğne ucu kadar ateşi değil, dumanı,
yeryüzüne indirilse yeryüzü yanar, kül hale gelir. İğne ucu kadar. Yaradan Allah öyle bir dehşetli yaratmış. Neyi? Cehennemin ateşini. Neyden bahsediyoruz değerli kardeşlerim ya? Neyden bahsediyoruz? Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Rabbim anlamayı, bellemeyi nasip eylesin. Nara ve kuduhennâsü vel hicâra. Öyle ateş, yakıtı, taş ve insan. Hikaye okumuyoruz. Ey kardeşlerim, ey İsmet Hoca, anla, anla, anla. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri öyle derdi. Kendime söylüyorum derdi. Saman kafalı Mahmud derdi. Anlamıyor derdi. Kendime söylüyorum, size söylemiyorum derdi. Değerli kardeşlerim, Allah dostları, Allah yollarından, izlerinden, yüzlerinden, sözlerinden bizleri ayırmasın. Amin, amin, amin. Onun yakıtı neymiş? İnsan yahu, insan. Odun yerine sen yanacaksın. Anlasana ya. Anla artık. Daha nasıl anlatılacak? Ateş, yakıt ateş. Yani taş, başka insan. Ya Rabbi, kızgın fırının içine giremiyoruz. Şu anda 35-40 derece sıcaklığa dayanamıyoruz. Ah ediyoruz, vah ediyoruz. Feryadu figan ediyoruz. Niye? Niye? Değerli kardeşlerim, aleyhe

0: Sadakallahül azim. Onun üzerinde var. Ne var? Melekler var. Nasıl melekler? Çok kuvvetli, çok şiddetli. Emirlere harfiyen uyan, isyan etmeyen, edemeyen. Bunlara ne diyoruz? Zebani. Ne demek zebani? Cehennem melekleri demek. Bunların amiri kim? Değerli kardeşlerim, Malik. Ya ayetle bakın, innel mücrimine fi azabi cehenneme halidun. Mücrimler. Ne demek mücrim? Suçlu. Namaz yok, niyaz yok, ibadet yok, haram çok. Ya sen bu dünyaya yiyip içip defi hacet yapmaya mı geldin ya? Böyle bir hayat var mı ya? Koyun desem koyunun bir sürü faydası var. Keçi desem onun da faydası var. Hayvanlara hakaret olur. Sen niçin suçlu hale geliyorsun ya? Sokaklara çıkamıyoruz. Vallahi Allah dostları öyle diyor. Tüneller olsa da tünellerde gitseydik, şu haramları görmeseydik. Yani o kadar nahoş haller var. O mücrim suçlulara ne yapacaklar? Cehennem azabında ebedi kalacaklar. La yufetteru anhum ve hum fihi müblisun. Azaba ara verilmez. Değerli kardeşler. Devamlı. Bir de şimdi o azap ne yapılıyor? Her gün artıyor. Azalmıyor. Veya aynı ayar gitmiyor. Vallahi dayanamayız değerli kardeşlerim. Billahi dayanamayız. Ve onlar kurtulma ümitleri de ne yapılmıştır? Kesilmiştir. Ve mâ zalemnâhum. Biz onlara zulmetmiyoruz. Karşılığını veriyoruz. Şimdi imtihana girdin. Çalışan öğrenci yüz üzerine yüz alıyor. Mesela 500 tam puan alıyor. Hiç yanlış yok. Belki hocalar hiç o kadar alamaz çocuk. Lise sınav imtihanları, üniversite imtihanları tam puan. Bir de girebilecek şekilde bir de sıfır çekenler var. Aynı talebe, aynı imtihan. Birisi tam yapıyor, birisi sıfır çekiyor. Şimdi sıfır verildiği zaman öğretmenleri zulüm mü yapmış oluyor? Haşa. Olur mu? Onu aldın sen. Çalışmanın karşılığı bu. İşte Mevlam buyuruyor ki biz onlara zulmetmedik. Karşılıklarını alıyor dünyadaki. Velakin kânû humuz zâlimîn. Bilakis onlar kendilerine zulmettiler. Değerli kardeşlerim, insanın kendine ettiği zulmü kimse insana edemez. Niye? Ya cennet varken cehenneme gidiyor. Mükafat varken cezaya düçar oluyor. Şimdi dikkat edin ayete. Ve nâdev ya malikü. Malik. Malike şöyle nida ederler. Ey Malik!
1: Kim bu?
0: Zebanilerin, cehennem meleklerinin, cehennemin amiri Malik aleyhisselam. Kurban oldu. Liyakvi aleyna Rabbük. Rabbin bizim işimizi bitirsin. Bizi öldürsün diye bağırırlar. Bir de ebedi azaba düçar olanlar. Aman ya Rabb, aman Allah. Müslümanların günahları kadar ceza çekecekler. Ama değerli kardeşlerim, nasıl dayanırız? Nasıl dayanırız? Bir de bu amelsizlikle imanı nasıl muhafaza ederiz? Yani bu amelsizlik, bu Kur'ansızlık. Geçen hocamız öyle diyor. Bir ayet Kur'an'dan okuyanlar Uhud dağı gibi sevap kazanır diyor ya. Bu hayattayken, öldükten sonra çok talep edeceğiz değerli kardeşlerim. Ne olursun ya Rab, bir inerci çıkalım, bir şehadet gidelim, bir tevhid getirelim, bir salavat getirelim, Kur'an okuyalım, bir sefer secde edelim bari ya Rab. Yok kullarım, yok, bitti, bitti. Niye? Sen geçirdin onu ya, kaçırdın. O da ne der? Kale. Kal dedi. İnneküm makisun. Siz ebediyen cehennemde kalacaksınız. İşte ümit bitti. Ne okuyorum sizlere? Zuhruf Sure-i Celilesi'nin 74, 75, 76, 77. ayeti kerimeleri. Ve Mevlam sonunda şöyle buyuruyor. Lekad ci'nâküm bil hak. Yemin olsun ki size hakkı getirdik. Velakin ekthara lil hakkı kârihûn. Ancak sizin birçoğunuz hattan hoşlanmadı. Allah Allah, şu ayetler ne dehşetli ayetler değerli kardeşlerim. Ben size hakkı getirdim, hakkı indirdim. Tesettür mü? Haktır. Faiz mi? Haramdır. Ticarette, alışverişte, hile, desilse haram. Hak bunlar. Zina mı? Haram. Bir düğünün 1 milyon lira olduğu zaman diliminde, zinanın 1000 lira olduğu zaman diliminde siz bu gençleri evlendiremezsiniz ve sizin bediniz, bereketiniz vallahi kalmaz. Siz ne zannediyorsunuz? Zinalar çoğaldığı zaman bed ve bereketi Allah kaldırır. Sonra o akla hayale gelmedik hastalıkları indirir buyuruyor alemlerin sultanı peygamberimiz Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem. Her şey lüks olacak. Dünyada cenneti yaşamaya çalışacak. Efendim şunu isteriz, bunu isteriz. Geçen birisi 5 seneden beri çocuk, istenilen başlık parası ne kadar? 800 bin lira. Yazıklar olsun bu av kadının babasına, yazıklar olsun bunun insanlığına, yazıklar olsun bunun merhametine. Zalim herif. Bir de bunun düğün halleri var tabii. Yazıklar olsun. Siz ne zannediyorsunuz? 1 milyon. O da şeyde bilirse şayet, kurtulabilirse. Ben duyuyorum şu anda. Nerede hocam dediğinizi duyuyorum. Zinanın 1000 lira. Daha düşük. Efendim benim kız arkadaşım, oğlan arkadaşım koklaş efendim, sarmaş dolaş. Ne zannediyorsunuz? Siz huzur mu bulacağız zannediyorsunuz? Ve Mevlamız ve tilkel cennetülleti üristümuha bime küntüm te'melûn. İşte bu cennet. Allah bak ne buyuruyor. Yaptıklarınızın karşılığı olarak size miras verilendir. Allah yarattığı cennetine kulunu mirasçı yapıyor. Ne istiyorsun Müslüman? Ne istiyorsun yahu? Hele hele bunun daha açığı mesela Mü'minun Sure-i Celilesi. Değerli kardeşlerim, aman ya Rabbim, aman ya Rabbim, ne müjdeli bir Sure-i Celile'nin başı. Kat eflehal müminun. Muhakkak müminler felaha erdi. Bu ayetleri çok okuyoruz biz değerli kardeşlerim. Kürsülerde okunuyor ama kürsüde okunsa ne ki? Kim dinliyor ki? Değerli kardeşlerim. Yani yaşı yetmiş, iş bitmiş, kendimi de sokuyorum oraya. Adam mesela zina yapmayın, lan ne yapacak? İçki içmeyin, ya ne içecek? Faiz yemeyin, ne faizi alın? O zaten banka kredi vermiyor adama. Hayat sigortası çıkıyor ona 20-30 bin lira. Ya ölürsen diyorlar. Efendim? Dedikodu yapmayın. Ha orada biraz dilimiz durmuyor. Yani bunu Blue çağındaki de yapıyor, ölüm çağındaki de yapıyor dedikoduyu. Allah Allah. Rabbim anlamayı bellemeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Mevla-i Zülcelal bu hitabı okuyoruz. Onun için radyoları, düğün salonlarını çok önemsiyorum. Ancak tabii zurnadan, davuldan bize sıra mı var canım? Bize sıra mı var? Öleceği zaman. Nerede hocalar? Ne yapacaksın hocayı? Hocaya ihtiyacı yok. İmanlı yaşadıysa zaten la ilahe illallah Muhammed Medur Resulullah diyecek ya. Allah onu yalnız bırakır mı? Melekleri ne güne duruyor? Değerli kardeşlerim. Ve la tahafu ve la tahzenu. Sizi biz üzmeyiz, mahzun etmeyiz, korkutmayız. Düğünde falan ne gereği var hocaya? Hayatta bir sefer oluyor. Yok. Her zamanı 10 sefer yaşıyoruz sanki. Değerli kardeşlerim. Ya. Kat eflehal müminun. Muhakkak ki müminler felaha ermiştir. Yani kat efkat diyor. Yani muhakkak ve muhakkak müminler felaha ermiş. Onlar ne yaparmış? Namazlarını kuşu üzerine kırarlarmış. Onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Vellezîne hum anillâvbi mu'rilûn. Boş şeylerden yüz çevirirler. Bu ayeti kerimede bocaladık değerli kardeşler. Yazık ettik kendimize. Boş şeyler. Film boş. Spor boş. Spor yapmak sünnet. Usulüne, kaidesine uygun olarak. Ama iki tane kadın boksörü çıkarıp da birbirlerinin kaşını, gözünü efendim yarmaları, karınlarına yumruk atmaları spor mu bu? Rezalet. Veyahut da iki tane kadını karşı karşıya getirip ondan sonra onu güreştirmek spor mu? Rezalet. Veyahut da efendim milletler arası şampiyon olmuş. Kim? Voleybol takımı, kadın takımı. Filenin sultanları diyorlar. Karikatür çizmişler değerli kardeşlerim. Smaç mı diyorlar, ne diyorlar? Efendim karşı tarafa elle şiddetle vurmaya. Oraya da sakallı, sarıklı bir kimsenin kafasına, onun kafasına vuruyor. Vay zalimler vay. Ondan sonra bize sevinmiyor musun? Sevinmiyoruz. Bizim sevineceğimize, üzüleceğimize kim karar verir? Alemlerin Rabbi olan Allah. Celle Celaluhu. Değerli kardeşlerim. Şimdi sen efendim şampiyon olduysan senin benimle zorun ne yahu? Müslümanla zorun ne senin? Sakalımla, sarığımla, şarvarımla, cübbemle senin zorun ne? Dinimle, diyanetimle, Kur'an'ımla, namazımla, zikrimle senin zorun ne? Yaşantımla, düşüncemle, fikirlemle senin zorun ne arkadaş? Anlamak mümkün değil. Şu hale bak. Ya Rabbi, ya Rabbi, biz onlardan uzağız ya Rabbi. Bir de zorla, sevmiyor musun? Sevmiyorum kardeşim. Hele hele sen karikatür çizeceksin. Yani efendim geri çağ dışı, çağ zihniyet, Müslüman. Ben İslam düşmanıyım, Kur'an düşmanıyım, ben iman düşmanıyım diyemiyorlar. Müslümana çağ dışı, efendim deri kafalı, böyle kara suratlı, böyle acayip bir de şey çiziyorlar. Ama bütün dünyadaki oyunlar Müslümanların üzerine dönüyor. Şu hale bakın değerli kardeşlerim. Senin zorun ne ya? Sen ne istiyorsun benden? Senin zihniyetindekiler değil bu vatanı kurtaran. Benim dedem kurtardı, benim nenem kurtardı, benim ceddim kurtardı. Anladın mı şimdi? Vellezînehum anillâvi mu'rilûn. Onlar boş sözlerden, boş işlerden, oyun, eğlence ne ya? Sosyal medyada takılıp kalmak ne ya? İşiniz mi yok sizin? Ve böyle sayıyor değerli kardeşlerim. Mevzum bu olmadığı için burada kesiyorum. Vellezînehum alâ salâtihim yuhâfizûn. Onlar namazlarını muhafaza ederler. Ulâikehumul vârisûn. Onlar varis kılacağım diyor Allah. Allah Allah. Ya onları varis kılacağım. Şu Mevla'nın büyüklüğüne bakın. Mevla'nın rahmetine bakın. Mevla'nın mağfiretine bakın. Mevla'nın kulunun üzerine düştüğü hassasiyete bak. Sevgiye bakın, muhabbete bakın. Laikehumul varisun. Onlar varis olacaklar. Nereye? Öyle nereye? Ellezine yerisunel firdevs. Firdevs cennetlerine varis olacaklar. Allah Allah. Gördün mü Rabbinin büyüklüğünü? Sen nereye gittin kardeşim? He? Sen neredesin? Nerede? Nerelerdesin? Hangi efendim idü belirsiz ideolojinin, efendim düşüncenin, yaşantının esiri oldun? Ey Müslüman, ey Müslüman. Ya şu andaki ben Müslümanım, şeriatı istiyorum, Kur'an hükümlerini istiyorum diyenler de bu küfür hayata alışmış durumda değerli kardeşlerim. Şimdi mesela sarığını sarsan, sakalını bıraksan, şalvarını, cübbeni giysen kim ne diyor? He? Kim ne diyor ya? kadınlar çarşaflarını giyse, efendim İslam'a, Kur'an'a göre hayatlarını tanzim etse, kim ne diyor? Yok, hiç kimse diyen bir şey yok. Peki giyiyorlar mı? Yok. Daracıcık pantolonlar, efendim takım takım elbiseler, efendim zamanın modası, İslam'ın modası, Kur'an'ın modası. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde? Değerli kardeşlerim, enteresan bir ayet-i kerimedir. Enteresan bir ayet-i kerime. Bakın Mevlamız ne buyuruyorlar. Sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbga ve nahnu lehu abidun. Allah Allah. Ayet-i kerime öyle muhteşem. Sıbgatallah, Allah'ın boyasıyla boyanınız. Allah'ın modasıyla modalanın ey Müslümanlar. Allah'ın modası neyse o, öyle düttürü düdük gibi bir pantolon giyeceksin. Bütün azaların belli. Ondan sonra ben İslam'ı istiyorum, şeriatı istiyorum. İyi de yaşa gelsin. Yani yaşa gelsin. Kafa çıplak, kafa açık. Niye? Sarığını sarsana. Şanıdır, şerefidir diyor Efendimiz. Efendim melekler tepesine gidiyoruz. Bütün melekler sarıklıydı diyor Peygamber Efendimiz. Sen oraya gidip de tepeye çıkıp da yuvalanmaya mı gittin oraya? Hisse almak bu değil ki. Allah kendi modasında bizi görmek istiyor Müslümanlar. Yahudinin, Siyonistin, Fransızın, İngilizin, Amerika'nın modası değil. Sarığımızı aldılar, zorla şapka, efendim fötör geçirdiler. O zaman bitti, şimdi geldik. Şimdi sen giyersen sana bir şey mi diyen var? E millet ne diyecek? Sıbgatallah. Ve men ahsenu minallahi sıbga. Allah'ın modasından, Allah'ın boyasından daha iyi bir moda, boya ne olabilir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ne olabilir? Kim olabilir? Kim yapabilir? Ayet bunlar. Ve nahnu lehu abidun. Onlar ne der? Biz ancak ona ibadet edenleriz. İşte böyleleri nereye miras? Ellezine yerisünel firdevs. Firdevs cennetlerine nedir? Mirasçıdırlar. E ne kadar kalacağız hocam? Öyle değil mi? Mesela dünyada ne kadar kalabiliriz değerli kardeşlerim? Zaten 70'e 80'e geldiğiniz zaman bugün bir zatı gördüm. Genç felç vurmuş. Sol tarafı ayağı ancak kalkıyor, indiriyor falan felç. Onu görünce kendime şükrettim. Elhamdülillah elim ayağım tutuyor, dilim konuşuyor, gözüm görüyor. Neyse gözlük değerli kardeşlerim. Hüm fîhâ hâlidûn. Onlar orada ne yaptırlar? Ebedi kalıcıdırlar. Aman ya Rabbim, aman Allah'ım. Şimdi değerli kardeşlerim, şimdi size bir hadisi şerif okuyayım. Şöyle bir neşelenelim. Şöyle bir efendim ahirete doğru bir yolculuk yapalım. Ne dersiniz? Ahiret yolculuğu gelecek duraklardan birisidir. Mesela gelecek duraklardan birisi nedir? Ölümdür. Ölümden sonra, ama ölüm yok oluş değil, şu vücudunuzun yok oluşudur. Yoksa ruhunuz ne yapıyor? Yaşıyor. Yani alemi ervahtan dünyaya geliyor, alemi berzaha geçiyor ruhunuz. Ruhlar aleminden dünya imtihanına, dünya imtihanından ahirete beklemeye. İyiysen cennet bahçesi, kötüysen cehennemin çukuru. Bu kadar basit. Bak bu kadar basit anlatıyorum ya. Peki ölümden sonra ne var? Kabir var. Değerli kardeşlerim, kabirde mahşeri bekleme var. Kabir var, kabirde de mahşeri bekleme var. Kaç sene? Bu mahşer kaç sene? 50 bin sene. 50 bin. Amma da atıyoruz değil mi? Öyle demeyin sakın. İnsanlar öyle zorlanacak, öyle zorlanacak ki, ya nereye gidersek gidelim artık, işte umum şefaat orada ne yapılacak? Tecelli edecek. Değerli kardeşlerim, orada dört şeyin hesabı verilmeden ayrılma yok. Dört şey hesabı verilecek. Bir, hayatınızın hesabını vereceksiniz. Blue uçağınızdan ölüm anınıza kadar. Bak blue uçağına kadar hazırlık devresi. Anne baba ne yapacak? Blue uçağından sonrasını hazırlayacak. Blue uçağından sonra ben hazırım hale gelecek insanoğlu. Allah'ın muhatabı artık. Ya küçücük haberlerde denk geldim. Küçücük çocuklar ya. Makyaj yapıyorlar. Efendim boyalanıyorlar. Badanalanıyorlar. Yani 5-6-7 yaşında evlatlar ya. Ne bildiniz? Onu bilen namaz kılamaz mı? Namaza hazırlık yok. Anneler babalar uyuyor. Karınlarını doyursun, üstünü giydirsin. İyi de onu bizim koyunlar da yapıyor. Sen insansın ya. Değerli kardeşlerim. Sonra buluğ çağından ölüm anına kadar ki bütün hayatınızın hesabını vermeden oradan ayrılamazsınız. Ona göre yaşayın. Ona göre yaşayın değerli kardeşlerim. Ona göre yaşayalım. Ona göre yaşamamız lazım. İkincisi, hayatın içinde çok önemli bir yer olan gençliğinizin hesabını vermeden gidemezsiniz. Ne yaptın gençlikte? Söyle bakalım. Oynadım, zıpladım, hopladım. Efendim, yedim, içtim, gezdim, döndüm, dolaştım. Erkekse kızlarla, kızsa erkeklerle sarmaş, dolaş, gezdim. İşin çok. Namaz, niyaz, hak getire. Genciz daha. İşin çok. Orada biraz zor hesap vereceksin gibi görünüyor. Değerli kardeşlerim. Üçüncüsü, malını nerede kazandın, nereye harcadın? Ya. Efendim ben şöyle kazandım. Ne yaptın, nereye harcadın? Yat aldım, kat aldım, hapı yuttum. Fakiri fukarayı gözettin mi? Zekatlarını, sadakalarını, fitrelerini verdin mi? Yanında çalışanların hakkına, hukukuna riayet ettin mi? Ve hakeza ve hakeza. Ver bakalım. Helaldan kazanıp helala mı harcadın? Helaldan kazanıp harama mı harcadın? Haramdan kazanıp helala mı harcadın? Haramdan kazanıp harama mı harcadın? Vay vay vay değerli kardeşlerim, vay vay vay. İnsanlar o zaman fakir olmayı, şimdi herkes zengin olma hayaliyle yaşıyor ya, zengin olmak için, zengin görünmek için Efendim Allah. Ama o zaman öyle değil. O zaman daha değişik olacak. Ne olacak değerli kardeşlerim? Şu mal hususunda ne hacımız ne hocamız Allah'ın huzurunda tamam ya Rabbi şunu kazandım şuralara verdim deyip tamam kulum sen kazandın emin olun ne hocamız ne hacımız sınıfta kaldık. Allah affetsin. Affını bekliyoruz. Faize bulaşmayan var mı? Haram evine girmeyen var mı? Kazancım benim %100 helaldir diyen kaç tane Müslüman var değerli kardeşlerim? Kaç tane? İslam ahlakıyla ticaret yapan, alışveriş yapan kaç tane insan kaldı? Ne dersiniz? Ve ilminle ne öğrendin, ne yaptın? Ah işte burası felaket. Öğrenmen lazım gerekti de öğrenmedin. Gel bakayım buraya. Mesela Kur'an okumayı öğrenmen lazım. Ama öğrenmedin. Gel bakayım buraya. Şu hesabı ver bakalım. Efendim? Veya öğrendin, öğrendiklerini anlatmadın. Gel bakayım buraya. Veya öğrendin, anlattın, yaşamadın. Gel bakayım buraya. Ya değerli kardeşlerim. Bunu anlattıktan sonra şimdi öyle bir hadis-i şerif okuyacağım ki sizlere. Sevdiğinizi bu şekilde sevin. Allah için söylüyorum. Sevdiğinizi bu şekilde. Öyle makamı vardı, mevkisi vardı, zengindi. Efendim ev akrabaydı, hukuktu, bilmem neydi. Geç, geç, geç. Sevgi bambaşka bir olaydır. Sevgi bambaşka bir olay. Bak ne istiyor Mevla bizden? Allah'ın öyle sevgili kulları vardır ki bunlar kıyamet günü nurdan minberlerin üzerine oturacaklar. Allah Allah. Nurdan minberler. Ya çok basit değerli kardeşlerim ya. Yani şunu kazanmamak akıllı işi değil. Yani kazanmamak akıllı işi değil. Onların elbiseleri nur gibi aydınlık. Allah Allah. Nasıl elbise giydireceksin Cenab-ı Hak? Vallahi parasız. Marka, marka. Markaya özenleyeceksiniz. Bu elbiselere özen. İşte Allah dostları bunlara özendikleri için Allah'ın dostluk makamına ulaşmışlar. Hazreti Ömer'in cübbesinde 40 yamalık sayıldığı rivayet edilir. Fakir miydi Hazreti Ömer? Hayır. Çok zengin, devlet başkanı ya. Ya. Hanımı bir gün yeni bir şey istedi. Peki dedi alayım bugün bu aylık dedi. Şeyi alamadık. Bitti. Ve gitti hazine bakanına. Bana önümüzdeki aylığın maaşını verebilir misin? Devlet başkanı. Hem de nasıl devlet başkanı? Şu anda hakim olduğu yerlerde 20-30 devlet var. Ya. Peki hazine bakanı ne dedi? Veremem dedi. Niye? İki şeyden dolayı. Bir, o zamana kadar yaşayacağının garantisini bana ver. Değerli kardeşlerim, o zamana kadar yaşayacağın garanti mi? Değil. O zaman benden neye bunu istiyorsun? Ve bu parayı sana vermem için ümmetin de rızası lazım. Alabileceğim. Ya değerli kardeşlerim, Şimdi ne yapıyorlar? Allah Allah. Her yer yolsuzluk, kaynıyor. Bataklık. Tutanın elinde kalmış. Kamu malları, kamu. Fakir edebiyatı yapan, yoksulluk edebiyatı yapanlar. Efendim bir de çağdaşız, uygarız, medeniyiz deyip de efendim dernek kurup sömürenler. 245 milyon dolar, 245 milyon dolar değerli kardeşlerim. Neredeyse, yani neredeyse 50, yani milyarlar. Ya Allah'ım sen bilirsin ya Rabbim. Bundan dolayı şeye ne yapıyor? Dünyada iken garip yaşıyorlar. Şimdi haliyle bizler lüks sükse içinde, Allah Allah, bir giydiğimiz bir daha üzerimizde yok. Ondan sonra ey Allah'ım seni çok seviyoruz. Vallahi mı? Yüzleri pırıl pırıl parlayacak. Güneşin hükmü kalkacak. Bunlar ne peygamberdir ne şehit. Fakat onlara peygamberler, şehitler bile gıpta edecek. Gelin bu işe talip olalım. Ne dersiniz değerli kardeşlerim? Şu hadisi şerifi lütfen unutmayın. Unutmayın ya. Niye unutuyorsunuz? Unutmamanız lazım. Peki sonuç ne? Şimdi yani neden bunlar bu efendim sahabiler, ey Allah'ın elçisi, böyle üstün dereceye sahip bulunan bu kimseler kimlerdir, bize tanıtır mısınız? Şimdi hazır mısınız siz? Ha? Şu verilen müjdeye nail olmaya, dahil olmaya hazır mısınız, değil misiniz? Bana ben anlatacağım mecbur da. Yani bu hadis-i şerif, bu hadis-i şerif öyle hoşuma gider benim, öyle hoş. Onun için diyoruz, bize kim seveceğimiz, kimi seveceğimize, kimi sevmeyeceğimize kim karar verir? Alemlerin Rabbi olan Allah ve onun Resulü. Biz ona bakarız. Neymiş bakalım bunlar, ne yapmışlar? Birbirlerini hiç karşılık gözetmeden Allah için sevenler. Allah Allah. Çok mu zor ya? Allah için sevenler. Karşılık olmayacak. Ben gittim, o gelmedi. Bir daha git. Ben aradım, o aramıyor. Bir daha ara. Sen Allah için seviyorsun ya. Şimdi bu sevgi ortada olsa kavga olur mu ya? Dövüş olur mu ya? Karşıdaki Müslümansa ne için seveceksin? Allah için seveceksin. Ayet okuyacağım şimdi. Onları Allah'ı Allah için severken bulur. Değerli kardeşlerim, Mevlam kazanmayı nasip eylesin. Bundan dolayı ya Rabbi şahit ol Allah'ım. Biz senin için seviyoruz, senin için buğz ediyoruz Allah'ım. Bu kadar, bu kadar ya. Başaramayız mı? Oturduğunuz zaman 10 çeşit yemek yiyorsunuz. Bir çeşit size ben ne verdim şimdi? Bir çeşit yol gösterdim. İkincisi geliyor. Birbirlerini yalnız Allah rızası için ziyaret ederler. Ya Allah için seni ziyarete geldim. Yani bir, herhalde bir beklentim yok. Ziyaretleriniz böyle olsun. Allah için ziyarete gittiysen herhalde gıybet yapıp ama yapamazsın herhalde. Dedikodu yapamazsın herhalde. İftira atamazsın herhalde. Daha bunun gibi niceleri. Hangisini anlatacağım ben? Onları zaten peyderpey anlatmaya çalışıyoruz. Ve sohbet toplantılarında yalnız Allah rızası için katılırlar. Sohbete Allah rızası. Sohbete Allah rızası için gideceğiz de gitti de sohbet halkaları azalıyor. Kimse kalmıyor değerli kardeşlerim. Herkesin canı sıkılıyor. Ayetten, hadisten. Bazen de hocam biraz çabuk kesiver. Ya bitmiyor. Değerli kardeşlerim, şu anda neredeyse bir saate yakın sizlerle beraberiz. 50. dakika şu anda. Okuduğumuz 2-3 tane ayeti kerime ve bir tane hadis-i şerif. Ama şarkı türkü oyunu eğlence. Allah! Akşamleyin başlıyorlar, 12'ye kadar oynamışlar. Bitmemiş. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Nefisleri tatmin olmamış. Yani şeytanları. Nefis kötülüğü emreder. Yetmemiş, kötülük yetmemiş, günah yetmemiş. Bir daha, bir daha ya. Hepsi ölmedi mi? O şarkıcıların, türkücülerin, şantözlerin, efendim, dansözlerin hepsi ölmedi mi? Ölmeyecek mi? Seni cehenneme sürüklüyorlar. Haberin yok mu? Değerli kardeşlerim, Hazreti Musa aleyhisselam Mevla Musa aleyhisselama şöyle nida eyledi. Ey Musa, hiçbir karşılık beklemeden benim hoşnutluğumu kazanmak için bir amel işledim mi? Ya sevgili kelimine böyle sesleniyor. Hazreti Musa aleyhisselam, Allah'ım yalnız senin için namaz kılıyorum, senin için oruç tutuyorum, senin için zekat sadaka veriyorum, senin hoşnutluğunu kazanmak için zikrediyorum. Yüce Allah, ey Musa, namaz sana delil olacak, oruç cennetini hazırlayacak, zekat ve sadaka kıyamet günü gölgeliğin olacak. Zikir de çepçevre kuşatan kıyamet karanlıkları içinde sana önünü gösteren ışık olacak. Söyle bakalım, hangi iyi ameli benim için yapmışsın? Hepsi sana. Buraya da çok dikkat edelim şimdi değerli kardeşler. Yani konu içinde konu çıkıyor. Namaz sana delil olacak. Namazı bir adamın tam mı, diğer amellerine bakılmaz. Geç. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Şimdi sen fuhşiyat üzere yaşıyorsan bu namaz sana nasıl delil olacak? Geçen de bir hoca efendi öyle diyor. Yahu diyor cemaat, camiden çıkar çıkmaz oyunun başına oturuyorsunuz, oyundan kalkıyorsunuz, camiye geliyorsunuz, camiden kalkıyorsunuz, oyuna gidiyorsunuz. Ya böyle şey olur mu diyor. Bunu bak, kötülükten nehyetmiyor namaz. Oruç cennetini hazırlayacak, zekat ve sadaka senin gölgeliğin olacak. Değerli kardeşlerim, hocam biz vermeyi bulamıyoruz, yer bulamıyoruz. Neye yer bulamıyorsun? Radyomuz var. Her türlü hayri hizmetleri ne yapıyoruz? İşliyoruz. Mesela işte İstanbul gezisini Mehmet kardeşime soruyorum. Ya biraz şeyi değiştirsek, değiştirdik hocam diyor. İşte Sakız Ağacı mezarlığına orada kim var? Cennet bahçesi ya. Değerli kardeşlerim, emin olun cennet bahçesi. Ali Haydar Ahıskabî Hazretleri var. Mahmud Efendi Hazretleri var. Efendim şehit Bayram Ali hocamız var. Hızır hocamız var. Metin Balkanlıoğlu hocamız var orada. Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri orada. Bunun yanında daha nice zevatlar var. Bir Allah dostunun ölü veya diri yanında bulunmak, ziyaret etmek, bütün kainatın her zerresinde iki rekat namaz kılmaktan daha efdaldir buyuruyor. Ya nerede duydum bu hadis-i şerifi ben? Müjdeyi Tahir Büyükkörükçü hocamızdan rahmetullahi aleyh. Onlardan duyduk. Hem böyle bir gezi. İşte buyurun. Buyurun. Arabalar kaldıralım, arabalar. Siz bize destek vereceksiniz ki biz de bu işi başaralım, becerelim inşallah. Akabinde değerli kardeşlerim, akabinde umre. Yani ben burada dertleniyorum bazen. İstediğimiz sonuç yok. Ben istiyorum. Bursa'da Radyo Nida Tekten biz hazırız. Hocalarımızla, efendim tecrübelerimizle, hizmetimizle hazır mıyız? Evelallah. Ne demek? Ki gidenlerimiz orada biliyor. Ha, tabii mecbur kutmuyoruz ama bazılar da öyle diyormuş. Ya diyormuşlar İsmet Hoca çok ağır yaptırıyor. Tövbe tövbe. Yapana yaptırıyoruz. Ama sen katılmazsam ona ben bir şey diyemem. Ama buraya döndüğün zaman veya ahirette

gün en az 5 ile 8 saat beraberiz. Bakıyoruz dayanamayacakları için biraz aşağı düşürüyoruz. Mesela öğlen tavafına gidiyoruz. Ondan sonra Merve Tepesi'nde öğlen namazından sonra oturuyoruz, dua faslını yapıyoruz. Sonra dağılıyoruz. Efendim eğer yer bulabilirsek ikindi namazından sonra, akşam namazından evvel yine haremde buluşuyoruz. Ne zamana kadar? Yatsı namazını kılıncaya kadar. Zikirlerimiz var, ibadetlerimiz var, dualarımız var, isteklerimiz var. Onların hepsini. Eğer kaçamak yapabilirsek tesbih namazlarımızı orada kılıyoruz. Çünkü hemen bazen polis geliyor, ne yapıyorsunuz diyor, böyle namaz mı olur diyor, adam bilmiyor ki. Daha değerli kardeşlerim, bunun yanında eğer orada toplantı yapamazsak yatsı namazından sonra caminin mescidinde. Daha sonra Allah izin ederse gece tavafı. Oraya da ne yapıyoruz? Gece tavaflarını yapıyoruz. Bu günlük periyodik olarak yaptığımız işlerimiz. Sohbetlerimiz, zikirlerimiz, efendim her gittiğimiz grupta kabrimiz için 100.000 salavat, 100.000 ihlas, 70.000 kelime-i tevhid mutlaka okuturuz. Bunları yapıyoruz ya. Efendim, beraber diyelim ki otelden çıktık. Efendim, Harem-i Şerif'e kadar boş durmuyoruz. Zikrediyoruz. Gelirken hakeza. Veya geziye gidiyoruz. Veyahut da umre için mikat bölgesine gidiyoruz. Boş durma yok. Hemen, çünkü oradaki bir kelime-i tevhid burada 100.000 kelime-i tevhide bedel. Takribi olarak efendim 4 vakti beraber kılıyoruz. Nerede? Harem-i Şerif'te. Tabii gece tavafına gittiğimiz zaman sabah namazı da beraber. Sabah namazından sonra yine dualar, zikirler. Vallahi ben sizi bekliyorum. Yani önümdeki cemaatin ne kadar kalabalık. Çünkü ses problemi yok artık. Kulaklıklar olduğu için. Yani takribi olarak 500 metreye kadar o sesi işitebiliyor. Onun için ses problemi yok. Yani 400 kişi de olsanız, 500 kişi de olsanız ses problemi olmadığı için rahatlıkla her şeyi duyabiliyorsunuz. Elhamdülillah. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, hepinizi seferberlik ilan ederek bekliyoruz. Allah izin ederse. Peki Musa Aleyhisselam ne dedi? Allah'ım, öyleyse senin hoşnutluğunu kazanmak için yapabileceğim bir ameli bana öğret. Ya Musa, sevip saydıklarını yalnız benim için dost dedin mi, edindin mi? Düşman bildiklerimi de sırf benim düşmanım olduğu için düşman belledin mi? İşte bunlar kafidir. Yani sevdiklerini benim için seveceksin, buğz ettiklerine de ne yapacaksın? Benim için buğz edeceksin buyuruyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız. Ama şimdi gel gelelim, bunu şu andaki Müslümana öğret. Öğretebilirsen, kimi sevdiğini, kimi seveceğini bilmeyen bir İslam grubu. Efendim, yok şeyhim şunu dedi,

Yok efendim benim partim bunu dedi. Ne partisi, ne şeyhi, ne hocası ya. Allah kimi sevecek? Zaten senin şeyhin sevecekleri sevdirecek. Öyle sevmeyecek bir kimseyi sevdirmeye kalkıyorsa o zaman o şeyh olmaz, şeytanın ta kendisi olur. Onun için bu o makamı çok iyi kullanıyor zalimler. Mesela Mevla-i Zülcelal ne buyuruyorlar? İstahfeza aleyhimüş şeytanu fe ensahum zikrallah. Ülaike hizbüş şeytan. Ela inne hizbeş şeytani humul hasirun. Şeytan onları kuşattı. İstahfeza aleyhimüş şeytan. Şeytan onları kuşattı. Çok dehşetli bir ayet-i kerime. Nerede bu? Mücadele Sure-i Celilesinin 19. ayeti kerimesi. Fe ensahum zikrallah. Allah'ı zikri onlara unutturdu. Allah Allah. Allah'ı zikri onlara unutturdu. Allah'ı zikretmeyen, namaz kılmayan, zikir meclislerinde, sohbet meclislerinde bulunmayan, şer meclislerin daimisi olan kimselere ne diyor Allah? İstahfeza aleyhimüş şeytan. Şeytan onları kuşattı. Vay vay vay. Vay zamanımız insanı vay. Vay bizlerin halleri. Değerli kardeşlerim. Fe ensahum zikrallah. Allah'ı zikri onlara unuttu. Ezan kulaklarını patlatıyor. Namaz kılamıyor. Değerli kardeşlerim. Ölüm gelmiş, hala tövbe edemiyor. Ya. Peki, ülaike hizbüş şeytan. Onlar şeytanın taraftarları. Allah Allah. Mevla şeytan için ne dedi? Ben size onu dost edinmeyin demedim mi? Neden dost edindiniz? Neden onun yoluna girdiniz? Şu benim üzerime kerim yarattığına bak dedi ya o şeytan. Topraktan, çamurdan bir de bana kerim yarattım diyorsun dedi. O kim ki benden kerim olası ola dedi. Ve bizim düşmanımız. Ülaike hizmüş şeytan. Onlar şeytanın taraftarları. Ne kadar Allah'a isyan yeri varsa, ne kadar Allah'ı unutturulan yer varsa, ne kadar Allah'a karşı olan yer varsa, ne kadar Allah'a harbi ilan edilen yer varsa, orası şeytanın taraftarlarıdır. Ele agah olun, dikkat edin. Bak haber veriyorum. İnne hizbeş şeytani hümül hasirun. O şeytanın taraftarları husrana uğrayanların ta kendisidir. Evet. Ve şu andaki şu ayet-i kerimeye bakın. Çok enteresan. Özür dilerim. İnnellezîne muhakkak ki onlar öyle kimseler ki yuhaddûnallâhe ve rasûle. Allah'a ve Resulüne hudut çizenler. Yani Allah'a ve Resulünün kanunlarına karşı kanun koyanlar. Allah Allah. Şimdi efendim Allah'ın verdiğine razı olmuyoruz ya. Kadın kadınlığına razı olmuyor. Erkek erkekliğine razı olmuyor. Allah'ın verdiğinde hikmet vardır deyip tamamdır diyemiyor. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı ne buyuruyor Allah böyle olanlara karşı? Ülaike fil ezellin. İşte onlar en alçakların arasında kalacaklardır.
aşağıların aşağısındadır. Keteballah leâlibenne ene ve rusulî. Ben yazdım. Ben ve Resulüm galip geleceğiz buyuruyor Yaradan Rabbimiz, Halikimiz, Mevlamız. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan içtinab eden, kaçınan kullar zümresine ilhak eylesin. Değerli kardeşlerim, bir kardeşimiz dua istiyor. Ömer Şahin. Bu iki aydan beri uyutuluyor. Allah'ım Ömer kardeşimize şifalar ihsan eyle. Şafi ismi şerifinle tecelli eyle. Bunun yanında Sevim Şahin, o da vefat etmiş. Allah'ım rahmetiyle muamele eyle. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle diye dua ediyoruz. Amin, amin, amin. Ve selamun alel murselin. Yarın inşallah bu mevzuya devam edeceğiz. Hepinizi sohbeti dinlemeye davet etmeye davet ediyoruz değerli kardeşlerim. Radyo Nida'yı dinlemeye. Mesela şimdi bizden sonra kim girecek? Mahmut hocamız girecek. Bunun yanında diğer hocalarımız devreye girecek inşallahu teala. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim, gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim Müsafirin 210.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.
1: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
6: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
5: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
6: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: Sahabeden Nasihatler.
1: Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh'ın nasihatleri. O, Abdullah bin Zübeyir bin Avvam bin Hüveylid el-Kureyşi, el-Esedi el-Mekki, sonra el-Medeni'dir. Hem Ebu Bekir hem de Ebu Hubeyb künyesiyle anılır. Medine'ye hicret edenlerin arasında doğan ilk çocuktur. Hicretin ikinci senesinde başka bir rivayete göre ise birinci senesinde dünyaya gelmiştir. Resulullah'ın sahabisi ve hadis rivayetinde bulunan birisidir. Her ne kadar ilimde, saygınlıkta, cihatta ve ibadette büyük bir konuma sahip olsa da, yaşça sahabenin küçüklerindendir. Ergenlik çağındayken Yermük Savaşı'na katıldığı söylenmiştir. Aynı şekilde Mağrib'in Fas fethine ve Konstantiniyye'ye gönderilen orduya katılmıştır. Resulullah'ın hayatından 8 sene 4 aylık bir döneme

0: müddet çocukları olmamıştı. Dediler ki Yahudiler bize sihir yaptı. Öyle ki bu konudaki söylenti çoğalmaya başladı. Bu olaydan sonra ilk doğan çocuk Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh olmuştur. Müslümanlar onun doğumunda sevinçten ötürü hep beraber bir anda tekbir getirdi. Öyle ki bu tekbirden dolayı Medine sokakları titredi. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh ibadette kuvvetli birisiydi. Değerli tabi'in halkasından Amr bin Dinar rahmetullahi aleyh onun hakkında şunları söylemiştir. Namazı ondan daha güzel kılan bir kimse görmedim. Abdullah bin Zübeyir geceleri namaz kılmak, gündüzleri de oruç tutmakla tanınan birisiydi. Öyle ki kendisi artık mescidin güvercini diye anılmaya başlanmıştı. Onu tanıyanlardan biri şöyle demiştir. Abdullah bin Zübeyir'le kimse şu üç şeyde yarışamazdı. Cesaret, ibadet ve belagat. Menkıbelerinden biri de şudur. Osman radıyallahu anh onu, Mushaf-ı Şerif'in yazılmasıyla alakalı kurduğu komisyona seçmişti. Osman radıyallahu anh ona ve komisyonda bulunan diğer üç kişiye şöyle söylemişti. Siz ve Zeyd bin Sabit bir şeyde ihtilaf ettiğinizde, Mushaf'ı Kureyş lehçesine göre yazın. Zira Kur'an onların lisanı üzerine inmiştir. Hişam bin Urve der ki, Kabe'ye ipekten kumaşı ilk giydiren kişi Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh'tır. Aynı zamanda kendisi Kabe'nin örtüsüne güzel koku sürüyordu. Öyle ki kokusu haremin etrafından hissedilirdi. Hicri 73 yılının Cemaziyel-Ahir ayında 70 küsurlu yaşlarda öldürülerek vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Birinci nasihat: takva ehli olmak. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh'tan bazı nasihatler nakledilmiştir. O nasihatlerden biri de Vuheyb bin Kaysan rahmetullahi aleyhin aktardığı şu nasihattir. Der ki, Abdullah bin Zübeyir bana öğüt vermek için bir mektup yazdı ve şunları söyledi.
1: Takva ehlinin bir takım alametleri vardır. Takva ehli kimseler de bu alametleri iyi tanırlar. Bu alametler musibetlere sabretmek, kadere razı olmak, nimetlere şükretmek ve Kur'an'ın hükmüne boyun eğmektir.
0: Takva elbisesi kesinlikle en hayırlı elbisedir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Takva örtüsü ise daha hayırlıdır. Araf suresi 26. Takva makamı hiç şüphesiz kulun kendisine muvaffak kılındığı en şerefli makamdır. Nice insanlar takvalı olduğunu iddia ediyor ve kendisini takvaya nispet ediyor. Lakin asıl önemli olan iddia değil, ortaya konulan hakikattir. Allah-u Teala takvalı kulların sıfatları hakkında şöyle buyurmuştur. O müttakiler ki bollukta da darlıkta da infak ederler. Öfkelerini yutar ve insanları affederler. Allah muhsinleri kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanları sever. Yine o muttakiler bir kötülük yaptıklarında yahut günah işleyerek kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı anar ve günahları için bağışlanma dilerler. Allah'tan başka kim günahları bağışlayabilir? Ve bile bile yaptıkları yanlışta ısrar etmezler. Âl-i İmran Suresi 134-135. Allah-u Teala takva sahiplerinin vasıflarını başka bir ayette şöyle belirtmiştir. O müttakiler görmedikleri halde Rablerinden korkarlar ve kıyamet gününden dolayı da kalpleri ürperti içerisindedir. Enbiya 49. İşte Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh'ın şu nasihati de tam bu bağlamda gelmiştir. Takva ehlinin bir takım alametleri vardır. Takva ehli kimseler de bu alametleri iyi tanırlar. Bu alametlerse musibetlere sabretmek, kadere razı olmak, nimetlere şükretmek ve Kur'an'ın hükmüne boyun eğmektir. Kendini bu sıfatlara arz et ve bu sıfatların neresinde olduğuna bir bak. Musibetlere uğradığın zaman nasıl davranıyorsun? Acılarla karşılaştığında kalbin nereye yöneliyor? Nimetlere şükürle karşılık verenlerden misin? Peki bütün bunların

0: tacı konumunda ve hepsini de kendisinde toplayan sıfat olan Kur'an'ın hükmüne karşı tavrın nedir? Kendi tercihlerini şeriatın tercihlerine göre belirliyor, Allah'ın ve Resulünün hükmüne teslim oluyor musun? Bu sorulara cevap ararken Allah-u Teala'nın şu sözlerini iyice düşün ve hissetmeye çalış. Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği vakit, mümin erkek ve mümin kadının o işlerinde artık başka bir hükmü seçme hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, muhakkak ki apaçık bir şekilde doğru yoldan sapmıştır. Ahzab Suresi 36. Hayır, Rabbine andolsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip, sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan ve tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Nisa Suresi 65. İkinci nasihat. Amel sözün efendisidir. Muhammed bin Abdullah Es-Sekafi rahmetullahi aleyh rivayet etmiştir. Abdullah bin Zübeyr'in haç mevsiminde verdiği bir hutbeye şahit oldum. Terviye gününden bir önceki günde ihramlı bir şekilde yanımıza geldi ve ömrümde işittiğim en güzel telbiyeyi getirdi. Daha sonra Allah'a hamd edip onu övdükten sonra şöyle söyledi.
1: Ey insanlar! Siz farklı memleketlerden Allah'a doğru yol alan heyetler olarak buraya geldiniz. Allah'ın kendisine gelen heyetlere ikramda bulunması da onun üzerine bir haktır. Her kim buraya Allah'ın katındakini talep etmek için gelmişse, şunu bilsin ki Allah-u Teala'yı talep eden kişi asla kaybetmez. Sözlerinizi yapacağınız amellerle doğrulayın. Zira amel sözün efendisidir. Niyetlerinizi ve kalplerinizi düzeltin ve içinde bulunduğunuz bu günlerde Allah'ın değerini de iyi bilin. Zira bu günler içinde günahların affolunup bağışlandığı günlerdir. Siz buraya değişik bölgelerden ticaret ve dünyayı yahut içindeki herhangi bir mal, mülkü elde etmek için değil, burada bulunan ecri ümit etmeye geldiniz. Muhammed Es-Sakafi rahmetullahi aleyh devamla der ki, daha sonra Abdullah bin Zübeyr telbiye getirdi, insanlar da onun ardından telbiye getirmeye başladı. Abdullah bin Zübeyr'in o gün ağladığı kadar başka hiçbir gün ağladığını görmedim.
0: Muhammed Es-Sekafi rahmetullahi aleyh devamla der ki, daha sonra Abdullah bin Zübeyr telbiye getirdi. İnsanlar da onun ardından telbiye getirmeye başladı. Abdullah bin Zübeyr'in o gün ağladığı kadar başka hiçbir gün ağladığını görmedim. Bir yöneticinin böyle nasihat etmesi ne kadar da güzeldir. İşte Abdullah ibn Zübeyr radıyallahu anh'ın nasihati de aynen böyledir. Zira o bu nasihatini Hicaz'ın emiri olduğu dönemde yapmıştı. Bu nasihatinin açık oluşu üzerinde yorum yapma ihtiyacı bırakmıyor. Lakin nasihatinde okuyucunun üzerinde durması gereken bir yer var ki, o da niyete ve kalbi ıslah etmeye yaptığı vurgudur. Vallahi gerçekten de bu, gaybı bilen Allah'la karşılaşmaya giden yolda asıl gerekli olan azıktır. Aynı şekilde samimi niyet ve kalbi ıslah etmek, duaların kabul edilmesinin, üzüntü ve kederlerin giderilmesinin ve sıkıntıların kurtuluşa ermesinin en büyük vesilelerindendir. Bu nasihat, Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh'ın derin anlayışını da gösteriyor. Öyle ki insanlara hatırlatmada bulunmuş, onları hayra teşvik etmiş ve Allah'ın rahmetinin genişliğini açıklamıştır. Kerim olan Allah'ınsa kendisine heyetler şeklinde gelen insanlara ikramda bulunması kaçınılmazdır. Allah-u Teala'yı talep edenler isteklerinde sadık olup, ümitsizliğe kapılmadıkları müddetçe asla kaybetmez ve ümitleri de geri çevrilmez. Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh büyük yolculuk olan hac yolculuğunda kişinin ihlaslı olmasına işaret ederek şöyle demiştir. Siz buraya değişik bölgelerden ticaret ve dünyayı yahut içindeki herhangi bir mal mülkü elde etmek için değil, burada bulunan ecri ümit etmeye geldiniz. Bu, hacca gidenlerin takınması gereken tavırdır. Öyle ki hac ibadetini yaparken insanların kendilerini övmelerine aldanmamaları veya şöhret kazanmayı istememeleri lazımdır. Tek gayelerinin ve arzularının Allah-u Teala'nın rızasını kazanabilmek, günahlarını affettirebilmek, hatalarını bağışlatmak ve güzel bir sonla ruhunu Allah'a teslim etmek olması gerekir. Böyle büyük bir günde verilen bu hutbenin hac eden insanların üzerinde çok etki bıraktığı anlaşılıyor. Bunun sebebi Abdullah bin Zübeyr'in nasihatinde sadık olmasıdır. Yapılan nasihatler nasihati yapan kişiye sirayet ettiğinde insanlara da aynı şekilde sirayet eder. Böyle bir kişi amelini, sözünü ve pratiğe döktüğü hayatını nasihatlerin doğruladığı kişidir. Aksi durumda yapılan nasihatten görülen fayda azalır ve etkisi de zayıflar. Daha önce de belirttiğimiz gibi bundan kasıt insanlara nasihat etmeyi sadece güzel özellikleri mükemmel manada kendisinde toplayan kişilerin yapması gerektiğini açıklamak değildir. Şairin de dediği gibi, günahları olan kişiler öğüt vermeyecekse insanlara, Muhammed'den sonra kim öğüt verecek günahkarlara? Said bin Cübeyr rahmetullahi aleyh şöyle der: eğer kişi en iyi olana kadar insanlara iyiliği emretmeyecek ve onları kötülüklerden de sakındırmayacaksa, yeryüzünde artık hiç kimse birbirine iyiliği emredemez ve kötülükten de sakındıramaz. Peki bu anlatılanlardan maksat nedir? Maksat, nasihat edecek kişinin nasihat ettiğinde kalbini yoklayıp kontrol etmesidir. Ta ki Allah-u Teala'nın şu sözünde bahsettiği kişilerden olmasın. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Çünkü yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir öfkeye sebep olur. Saf Suresi 2 ve 3. Bu ayet insanlara hayırlı olan şeyleri hatırlatıp nasihat eden kişiler için en ürkütücü ayetlerden birisidir. Allah'ım, bizi söyledikleriyle amel eden kullardan eyle. Göz açıp kapayıncaya kadar dahi bizi nefislerimizle baş başa bırakma. Hatalarımızı ve kusurlarımızı da affedip bağışla. Amin.
2: Sahabeden nasihatler.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
1: Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini, hele bu dünya için yıkma ahlak bendini, nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın, Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: vatan fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543-224-0108 0543-224-0108.

hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn, Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

0: Reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde. Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn başlıyor. Saadet-i dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik ve Ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağı ve demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şems ve kameri tezkir ettiğin gibi İslamiyet'e ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musahhar kıl Ya Rabbi.

Evet değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimiz inşallah 24. lema, Risale-i Nur'dan 24. lemadan bahsedeceğiz. 24. lema neyden bahsediyor? Hemen kısaca şöyle izah edeyim. Kadının ve ailenin korunmasını, kadının yaratılış özelliklerini ve İslamiyet'teki örtünme yani tesettür emrinin hikmetlerini açıklayan bir Risale-i Nur bölümü. Yani bu 24. lema. Bu eser aynı zamanda tesettürün sosyal hayat, ahlak ve kadın haysiyet açısından neden hayatı olduğunu işler. Mesela ana bölümleri şöyle değerli dinleyiciler. Birinci hikmet, kadın ve erkeğin yaratılışındaki fıtri farkları ve bu farkların hayat dengesini nasıl sağladığını açıklar. Birinci hikmette. İkinci hikmette kadının fıtraten zayıf, yani yaratılış itibariyle zayıf ve hassas yapısına karşı tesettürün bir siper, kalkan ve kale olduğunu vurgular. Üçüncü hikmet, kadın ve erkek arasındaki hakiki muhabbetin ve aile sadakatinin örtünmeyle nasıl korunduğunu anlatır. Dördüncü hikmet ise sosyal hayattaki ahlakı bozulmaların, bilhassa bu asırda, bu zamanda görüyorsunuz, gözlerinizle, gözlerimizle görüyoruz. Yani sosyal hayattaki ahlakı bozulmaların önlenmesi ve toplumsal huzurun tesettür olan doğrudan doğru bağını inceler değerli dinleyiciler. Şimdi kadının sosyal hayattaki yerinden bahsedeceğim. Üstad Hazretleri kadına vermiş olduğu İslamiyet ne kadar, nasıl bir değer vermiş, ondan bahsedeceğiz değerli dinleyiciler. Bugün Üstad Hazretleri'nin ve Risale-i Nur'da kadına verilen değerin neler olduğunu sizlere burada aktarmak istiyorum.

Evet değerli dinleyiciler, Bediüzzaman Hazretleri, Said Nursi Hazretleri Risale-i Nur eserlerinde, yani Risale-i Nur deyince hemen her zaman söylemek istiyorum, Kur'an-ı Kerim'in bu asra bakan ayetlerinin tefsiri tamamı değil. Onun için diyoruz ki Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim bir büyük bir bahçe olarak kabul ettiğimizde ondan toplanmış bir demet güldür. İşte Bediüzzaman Hazretleri, yani Said Nursi Hazretleri Risale-i Nur eserlerinde ve hizmetinde kadınlara özel önem vermiştir. Kadınlara gerçekten özel önem veriyor. Şimdi İslamiyet biliyorsunuz bu tarihten yaklaşık 1300 yıl önce kadına hak ettiği değeri vermiş. İslamiyet veriyor tabi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabi birçok ayet var değerli dinleyiciler. Şimdi İslamiyet'e bakıyoruz. İslam gelmekle, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmekle özellikle kadınlara ve kızlara, kız çocuklarına çok değer verilmiş. Yani hak ettiği değer vermiş. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şerifinde kadınlara nasıl davranılması gerektiğini açıkça ifade etmiştir. İslamiyet öncesinde kadına verilmeyen değer, İslamiyet öncesinde kadınlara bir değer verilmiyordu. Sanki köle gibi kullanılıyordu. Ondan sonra hiçbir değeri yok, hiçbir kıymeti yok. Hatta kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Toprağa gömülmeyenleri çoban yaparlardı. Şehrin veyahut da köyün veyahut da beldenin dışına çıkararak çoban yaparlar. Yani değer vermezlerdi kısacası İslamiyet'ten önce. Ahs-ı Saadet'te Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zuhur etmesiyle, gelmesiyle, peygamberliği gelmesiyle Ahs-ı Saadet ile birlikte kadın toplum içinde özel bir statüye kavuşmuştur elhamdülillah.

Şimdi değerli dinleyiciler, kadın ve erkek bir bütünü tamamlayan, yani iki eşit parça olarak görülmüş İslamiyet'te. Kadın ve erkek bir bütünün tamamlayan, yani bir elma düşünün, elmanın yarısı kadın yarısı erkek, yani bir bütünü tamamlayan iki eşit parça olarak görülmüş. Analık vasfıyla cennet ayakları altına serilmiş. Kadınlar mesela kız çocuklarımız ileride büyüyünce anne oluyorlar, değil mi? Her bir kızı, kız çocuğun annesi, onun annesi, herkesin bir annesi var. Hatta kız çocuklar zamanla yine gelecek, anne olacak. İşte analık vasfıyla cennet ayakları altına serilmiş yani kadınların. Bakara suresinde değerli dinleyiciler, Bakara suresine bakın, kadınlar için onlar sizin için günahlardan koruyan bir elbise. Siz de onlar için bir elbise gibisiniz ayetiyle ahirete yönelik hazırlıkların birlikte yürütebileceğine dikkat çekiyor Kur'an-ı Kerim. Yani onlar sizin için günahlardan koruyan bir elbise. Yani sizin diyor erkeklerin tesettürü nedir? Kendi eşidir. Ne yapar? Kendi eşi, kendi hayat arkadaşı, onun elbisesi. Dolayısıyla siz de onlar için bir elbise gibisiniz ayetiyle ahirete yönelik hazırlıkların birlikte yürütülebileceğini, beraber yürütebileceğini dikkat çekiyor. Bu nokta aile kurumunun önemine de çok dikkat çekiyor değerli dinleyiciler, aile kurumuna. Yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, iki cihan güneşi, kadınlara karşı davranış şekli, nezaketi ve onlara verdiği değer her Müslüman erkek için rehber niteliğindedir. Demek ki bizim rehberimiz kim? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Öyleyse Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam eşine, eşlerine nasıl davranmış ise, nezaketiyle ve onlara verdiği değer nasılsa, her Müslüman erkek için rehber niteliğini taşıyor. İşte Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Risale-i Nur eserlerinde ve hizmetinde kadınlara özel önem vermiş. Hatta Risale-i Nur eserlerine dahil Hanımlar Rehberi adlı bir eser var. Hanımlar Rehberi diye bir eser var. Bu kadar değer veriyor değerli dinleyiciler. Yani Kur'an değer vermiş, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam değer vermiş kadınlara. Ondan sonra ama iman kadınları kadın ediyor. İşte o iman sayesinde kadın haya, edep, terbiyeye takınıyor. Yani kalbinde iman olmazsa bir kadın Allah korusun şeytandan daha beter oluyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri burada Hanımlar Rehberi adlı eseri

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadi.

Evet, devam ediyoruz değerli dinleyiciler. İşte şu şekilde Hanımlar Rehberi adlı eseri var Risale-i Nur'da. Bu şekilde Bediüzzaman Hazretleri kadınlara değer vermiş. Bu eserde üstad hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var diyor. Yani o kahramanlığı ne zaman şey yaparlar? Hazreti Hatice validemiz gibi, Hazreti Ayşe validemiz gibi iman. Yani iman insan insan ettiği gibi iman kadınları gerçek manada kadınlık vasfını taşıttırıyor. İşte gayet yüksek bir kahramanlığı ortaya çıkarıyor. Ve birçok yerde de şefkat kahramanlar olarak nitelendiriyor. Kadınlar şefkat kahramanı. Yani öyle kahraman ama şefkat kahramanları. Bu kahramanlığın dünya ve ahiret hayatını kurtarmak için bir çekirdek olabileceğinin altını çiziyor. İşte bu kahramanlıkla hem kendisini hem de evlatlarını hem de çevresini hem yani herkesi kurtarmak için o kahramanlığı ön plana çıkarır. Kadınların böyle bir değer İslam katında çok büyük bir değeri var. Aynı zamanda Risale-i Nur'un en mühim bir esası şefkat olmasından değerli dinleyiciler. Bu kadınlar taifesi yani Nisa taifesi şefkat kahramanları bulunmaları cihetiyle daha ziyade böyle Kur'an hakikatlerine, iman hakikatlerine fıtratan alakadardır. Yani şefkat kahraman olduğu için yani İslamiyet de o kadar onların fıtratına göre san. Çünkü öyledir. İslamiyet'teki güzellikler, İslamiyet'teki ahlak, İslamiyet'teki adab, İslamiyet'teki edep, İslamiyet'teki terbiye o kadınlar onları bir şöyle öğrendikleri takdirde erkekleri fersah fersah fersah geçiyorlar. Erkekler yani arkada bırakıyorlar İslami noktada. Yeter ki kendileri yetişsin. Yeter ki onlar yetiştirilsin. Yani sadece midelerine hanımefendi kardeşlerimizin midelerine hitap ederseniz mideleri doyar. Ama kafalarına, beynine, kalbine ve ruhuna yani İslamiyeti, iman hakikatlerini nakşederseniz bütün uzuvları çalışır. İşte kahramanlıkları, şefkat kahramanlıkları ortaya çıkar. Bu sefer onlardaki fedakarlık, onlardaki kahramanlığın önüne kimse geçemez. Geçemez. Hazreti Hatice validemiz düşünün. Öyle bir kahraman ki İslamiyet'e öyle bir hizmet etmiş ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a öyle yardım etmiş ki bütün malını, mülkünü, canını, her şeyini feda etmiş İslam yoluna. Çünkü onda Cenab-ı Hak şefkat kahramanlığını ve fedakarlığını ön plana çıkarmış. Yani hakiki bir ihlası ve karşılıksız bir fedakarlık. Yani kadınlarda bir karşılıksız bir fedakarlık var. İşte şefkat kahramanı. Şimdi bu zamanda pek çok da ehemmiyeti var değerli dinleyiciler. Yani mesela bir valide, bir anne düşünün. Çocuğunu tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ne yapar? Ruhunu feda eder. Mesela bir caddeden öbür caddeye geçiyor değil mi? Geçerken Allah korusun karşıda bir hızlı arabanın geldiğini görse, çocuk da tehlikedeyse, çocuğu çeker alır kendini ne yapar? O arabanın altına atar. Veyahut da bir diyelim ki aslan saldırsa, çocuk yanında, çocuğun bir tarafa atar, aslanın ağzına kendini ne yapar? Fedakarlık yapar yani aslanın ağzına atar. İşte bir anne evlatlarını tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemez. Ruhunu feda eder. Hakiki bir ihlas ve vazife-i fıtresi itibariyle kendini evladına kurban eder. Değil mi mesela bir tavuk düşünün. Tavuk. Anne bir tavuk civcivlerini kurtarmak için veya civcivlerini korumak için o güzelim civcivleri korumak için köpekten, kediden ne yapar? Aslan ki hatta aslana karşı saldırır. Köpeklere karşı saldırır ama kiş desen kaçar. O kadar da korkak. Ama yavrusunu ve yani evlatlarını, yavrularını korumak için aslan kesilir. Çok korkak iken çok cesur bir anne olur. Yani şefkat kahramanı. Ne yapıyor? Kendini evlatlarına ya o

Bizde gayet yüksek bir kahramanlık var. Ama o kahramanlık ne zaman ortaya çıkar? İmanla çıkar. Değerli dinleyiciler, mesela şöyle bir çok güzel bir saray gibi bir ev düşünün. Her şey mükemmel. Avizeler var. Ama o avize ışık yoksa, elektrik cereyan yoksa avizenin hiçbir ehemmiyeti ve hiçbir kıymeti yok. Işık o avizenin güzelliğini ortaya çıkarır. Aynen öyle de kadınlardaki güzellik, ahlak güzelliği, ondan sonra fıtratındaki o şefkat kahramanlığı, her şeyi iman sayesinde gözükür. İman sayesinde ortaya çıkar. Ya iman o avizeye gelen bir cereyan gibidir, bir ışık gibidir. İman kadınları, Taife-i Nisa'yı gerçek manada kadın yapar. Demek ki değerli dinleyiciler, şimdi kadınlar ayaklar altında sürünürken, reklamlara meze yapılırken, işte o iman ne yapıyor? Orada devreye girmiyor. Bir devreye girse der ki, ya ben ne yapıyorum? Ben bu güzelliğimi Allah bana vermiş. Ben bu güzelliğimi saklamam lazım. Bir kadın ne kadar kendini saklarsa o kadar güzel olur. İslam bunu söylüyor, Kur'an bunu söylüyor. Ne kadar kendini korursa, her türlü gözlerden, haram gözlerden korursa o kadar güzelleşir. Dikkat edin, Avrupa'daki kadınlar geçen sene veyahut da her görüyoruz. Topkapı Sarayı'nda İstanbul turuna gitmiştik. Topkapı Sarayı'na gittiğimizde orada tabii turistler de var. İnanır mısınız? Bizim bir hacı teyzelerimize baktım. Hacı teyzelerimiz örtülmüş, zamanında küçük yaştan itibaren örtülmüş ve nur gibi böyle yüzleri pırıl pırıl. Ama o Avrupa'daki kadınla kıyas ettim, şöyle dedim ya, iman kadınları kadın eder ve belki de sultan eder. Hakiki imanı elde eden o hanımefendi kardeşlerimiz dünyaya da meydan okur, her şeye meydan okur, bütün günahlara da meydan okur. O şeye gelelim, sadete gelelim. O Avrupalı kadınlar, inanır mısınız, yanlış anlamayın, yani küçümsemiyorum ama Allah yarattığı için üzülüyorum, ama o güzelliklerini tamamen kaybetmişler. Niye? Hep küçük yaştan itibaren açık saçıklığa bürünmüşler ya, ve o şeyler, mesela ne bileyim, suratları, kolları, şunlar acayip bir şekilde yani çirkin vaziyete gelmişler. Bir hacı teyzeyle kıyas ettiğimizde hacı teyzelerimiz, ablalarımız o tesettüre bürünmüş. Yani burada açık saçık bizim hanımefendi kardeşlerime kıyas etmiyorum. Yani onlar gerçekten çirkinleşiyorlar. Çirkinleşiyor uzuvları. Yani açık olan uzuvlar çirkinleşiyor zamanla. Ama bir bakıyorsun hacı teyze 80 yaşına, 70 yaşına gelmiş. Yüzünden nur fışkırıyor. Ya tesettüre bürünmüş, kendini haramdan korumuş. İşte o hanımlardaki gayet yüksek bir kahramanlık var ya, nasıl ki avizenin güzelliği cereyan ışık sayesinde gözüküyorsa, kadınlardaki kahramanlık, kadınlardaki güzel ahlak, kadınlardaki haya, kadınlardaki edep, kadınlardaki her türlü güzellik iman sayesinde ortaya çıkar. İşte bu kahramanlığın inkişafıyla hem dünya hayatını, yani şefkat kahramanlığını böyle inkişaf ettirirse, devam ettirirse, bunu etrafına, çocuklarına, ondan sonra eşine, dostuna, kardeşlerine ve çevresine inkişaf ettirirse, bir çekirdek düşün, toprağa attık, filiz oldu, ağaç oldu, yüzlerce dalları ve yüzlerce dalların içinde meyveleri var. Bir çekirdekken etrafa ne yaptı? İnkişaf etti. Herkes ondan istifade etmeye başladı, değil mi? İşte bir hanımefendi kardeşimize kendini yetiştirir. Yani Kur'an'a tabi olur. Kur'an'ın suyunu emer, toprağıyla yetişirse, iman sayesinde, Kur'an sayesinde yetiştiğinde imanı inkişaf eder. Etrafa nur saçar, nur. O zaman etrafa nur saçan o hanımefendi kardeşlerimiz hem dünya hayatında mesud olur, huzurlu olur, saadetli olur, hem de ebedi hayatını kurtarabilir. Hem kendi hayatını kurtarır, hem de çevresindekilere yardımcı olur ve evlatların da hayatını kurtarır. Fakat gelelim, bazı fena ceryanlar, bir bakıyorsun hanımefendi kardeşlerimizi şarkı türküyle ön plana çıkarıyorlar. Ondan sonra yapmayacakları edepsizlikler, terbiyesizlikler, ondan sonra yani adabe edebe uymayan hareketlerle milyonlarca kişiyi günaha sokabiliyor. Yani bazı bu ceryanlar veyahut da filmlerle, sinemalarla veyahut da reklamlarla, bir araba reklamı yapılacak, kadın ön planda.
bir bisiklet reklamı yapılacak, kadının planında bir herhangi

0: bir şey neden ya, neden, niçin, işte bunlar fenal ceryanlar. O kuvvetli ve kıymetler seceye inkişaf etmiyor o zaman. O kadınlardaki şefkat kahramanlığı sönüyor, yok oluyor. Yani bir avize düşün, bakın durun, gündüz görürsünüz, gece kaybolur. Gece göremezsiniz. Gündüzde zaten hiç işe yaramaz. O ışık, o güzellikte ışık olmadığı için güzelliği göstermez. Sadece bir avize olarak kalır. İş bak bakma. Yani demek istediğim, değerli dinleyiciler, bazı bu böyle fena, kötü ceryanlar hanımefendi kardeşlerimizi, kızlarımızı mahvu perişan ediyorlar. O kuvvetli ve kıymetler seceler inkişaf etmiyor. Gittikçe tabana, eksiye doğru gidiyorlar. Veyahut da kötüye kullanıyorlar. Şöyle kabul edin, o şefkatli anne, o şefkatli annelerimiz, o şefkatli ablalarımız, o şefkatli yavrularımız, kız çocuklarımız, çocuğunun hayat-ı dünyeviyesinde tehlikeye girmemesi, benim çocuklarım, benim evlatlarım, benim yavrularım dünya hayatında tehlikeye girmesin, istifade ve fayda görmesi için her fedakarlığına zarar alır, değil mi? Onu öyle terbiye eder. Mesela der ki, oğlum paşa olsun, oğlum avukat olsun, oğlum doktor olsun. Bir diğer bütün malını verir, vermez mi? Verir. Yeter ki benim oğlum kaymakam olsun, yeter ki benim oğlum vali olsun, yeter ki benim oğlum milletvekili olsun, yeter ki benim oğlum paşa olsun. Bu, o şefkatli anne ne yapar? Bütün malını harcar. Hatta ne yapar biliyor musunuz? Çok çok enteresan, çok yazık ama. Hafız mektebinden, Kur'an kursundan veyahut da medreseden alır, benim oğlum paşa olsun der. Benim oğlum vali olsun, benim oğlum kaymakam olsun bak. Ama dikkat edin, benim oğlum imanlı paşa olsun demiyor bak. Dikkat edin. Ama şefkat kahramanı bu anne. İşte bazı şefkatli anneler şefkatini kötüye kullanıyor diyecek, demesi gerekir ki benim oğlum imanlı paşa olsun. Benim oğlum imanlı vali olsun. Benim oğlum imanlı kaymakam olsun. Benim oğlum imanlı avukat olsun. Dese dua hükmüne geçecek. Ama öyle demiyor. Ne yapıyor? Benim oğlum paşa olsun. Benim oğlum vali olsun. Benim oğlum avukat olsun. Benim oğlum şu olsun. Ama ne yapıyor? Bu sefer eğer evladı Kur'an kursundaysa veyahut da medresedeyse veyahut da hafızlık kursundaysa hafızlık mektebinden alır. Nereye gönderir? En güzel, bütün malını harcıyor ya, en güzel şey mesela böyle yüksek bir okula gönder veyahut da Avrupa'ya gönder veyahut da Amerika'ya gönder veyahut da İngiltere'ye gönder. Fakat o çocuğun hayat-ı ebediyesi tehlikeye girdiğini hiç düşünmez. Yani desin, yapsın ama bak diyor ki karşı değiliz. Vali olmasına karşı değiliz, doktor olmasına karşı değiliz. Hatta olsun, niye olmasın? Mesela şu anda bizim İçişleri Bakanımız hafız. Bak, İçişleri Bakanı hafız olmakla olmadı mı? Oldu. Nurun ala nur oldu. Değil mi? Yani hafız mektebinde okusun, yine de vali olsun, yine de imanlı vali, imanlı kaymakam, imanlı doktor, imanlı paşa olsun. Ama bunu bazı anneler bu şeyi bilemiyorlar veyahut da yapamıyorlar yani. Çocuğun hayat ebediyesini tehlikeye atıyorlar. Ebedi hayat tehlikeye atıyor. Dünya nedir? Değerli dinleyiciler, dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet üzümlü vazifeler çoktur, hem madem hayat-ı ebediye, ebedi hayat bu kısacık dünyada kazanılacağına göre ne yapıyor? Dünya hayatına her türlü malını feda ediyor. Ebedi hayatta en ufak bir şey yok. Hiç. Koskoca bir hiç. Sıfır. O anne onu yetiştirmiyor. Midesine ne varsa yediriyor. Ne varsa yediriyor. Yahu mide tamam, ye ne olacak? Kilosu artacak. Başka ne olacak? Ayakları büyüyecek, kafası büyüyecek, eli büyüyecek, göbeği büyüyecek. Hep midesine hitap ediyor anneler. Yediriyor. Ya sen bunun yaratan kim? Oğlum seni yaratan kim? Oğlum kızım seni yaratan kim? Nereden geldin? Niçinsin? Necisin? Nereden gelip nereye gidiyorsun? Senin vazifen ne? Yemek, sade yemek için mi geldin? Sade evlenip çocuk yapacaksın. Sen o annenin yetiştirdiği çocuk, diyelim ki evlendi. Ondan doğan çocuk da hep mideci olur. Yani hep midesine hitap edilir. Ne olur mide yer içer, çok affedersiniz, hiçbir anlamı olmaz. Yani bu sefer hep mideye hitap ettirir. Obezite de olur bazen. Korkunç bir kilo aldırır. Hiç dünya, sadece çocuğun dünya hayatı üzerine durur. Ebedi hayatını hiç düşünmez. Böyle bir anne olmuyor işte. Şefkat kahramanı olmuyor anne. O anne çocuğun katili oluyor. Bak şefkat kahramanlığı nerede? Evlatlarının katili olmak nerede? Yarın o evlat diyeceksin, anne ne yaptın sen ya? Bana yedirdin içirdin, tamam amenne ve saddakına. Benim elbisemi ütüledin, ettin, tuttun, yıkadın. Yedirdin içirdin, hani benim Kur'an hiç öğretmedin? Rabbimden bahsetmedin, Kur'an'dan bahsetmedin, peygamberimizden bahsetmedin, namazdan bahsetmedin, abdestten bahsetmedin, etmedin. Yarın diyemeyecek mi sen neden ondan sonra bunları bana yapmadın anneciğim, ey anneciğim ve ey babacığım demeyecek mi? Bütün malını belki de bana harcadın, düğünümü yaptın, her türlü ondan sonra düğünü yapmakla da bütün fedakarlığı gördü. Yine bir şey bana manen bir şey vermedin diyecek. Diyecek değerli dinleyiciler, diyecek. Olmaz, o zaman demeden önce biz ona ne yapacağız? Ebedi hayatını öğreteceğiz.
1: Haydi gel desem, seninle Sultanlar Sultanı'na gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
0: Evet, devam ediyor değerli dinleyiciler. Hayatı da devam ediyor, hayatımız da devam ediyor. Yani annelerin, babaların da hayatları devam ediyor. Evlatlarımızın da hayatları devam ediyor. Ama bu şekilde devam ederse zarardayız. Yani o şefkatli anne neredesin? Tamam, dünya hayatını düşünüyorsun. Çocuğun yemesini içmesini düşünüyorsun. Elbisesinin ütülü olmasını düşünüyorsun. Her şeyi düşünüyorsun. Acaba ebedi hayatta ne verebiliyorsun? Ebedi hayatta ne yaptın? Yani çocuğun üzerine eğildin mi? Çocuğa bir şeyler öğrettin mi? Rabbin kim? Nebin kim? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Necisin? Bunlar öğrettin mi? Öğretmediysen sen o evladın, kendi evladının katili oluyorsun. Manen katili. Dünyada tamam yaşatıyorsun. Dünya hayatı yaşanır. O çocuk belli bir yaşa geldikten sonra seni dinlemez. 12-13 yaşına geldikten sonra seni dinlemez. Ben biliyorum der. Sen bilmiyorsun anne. Sen bilmiyorsun baba der. İşte o yaşa kadar bir şey öğretmediysen ondan sonra hiçbir şey öğretemezsiniz. Ne demiştiniz başta? Siz hafız mektebine göndermediniz. Kur'an kursuna göndermediniz. Rabbimi tanıtmadınız. Peygamberimizi tanıtmadınız. Benim oğlum paşa olsun, benim oğlum falan olsun, benim oğlum filan olsun, benim oğlum avukat olsun, benim oğlum dediniz. Bütün malınızı, vaktinizi, sağlığınızı, sıhhatınızı, evlatlarınızı ne yaptınız? Eşittir. Sağlığınız gitti, malınız gitti, mülkünüz gitti, evlatlarınız belli bir yaşa geldi. Hiçbir şey yok. Eşittir. Hiç. Sıfır. Yani ebedi hayatla alakadar, ahiretle alakadar hiçbir şey vermediğiniz ortaya çıktı. Peki burada kim? Eşittir. O şefkatli anne mi oldunuz? Haşa. Değil. Siz o evladınızı göz göre ateşe attınız. Atıyorsunuz, hala da atıyorsunuz. Yani bunu çocuklarıyla ve evlatlarıyla ilgilenmeyen annelere, babalara söylüyorum. Saatlerce televizyonun başında veyahut da telefonun elinde nasıl, nereye girdiklerini, hangi dizilere, hangi şeyi seyrettiklerini bilemiyorsunuz. Çocukların beyni, hafızası her şeyle doluyor. bir şey veremiyorsunuz. Kalktık, hadi evladım namazı. Ne namazı ya? Anne nereden çıktı bu? Veyahut da baba. Çünkü onun hafızası böyle telefondaki oyunlarla dolmuş. Ona bir şey veremezsiniz ki. Bir de medrese de göndermiyorsunuz. Veyahut da Kur'an kursuna da göndermiyorsunuz. Ne olacak o çocuklar? O çocuklar sizin karşınızda yarın Allah korusun annesini tanımayan, babasını tanımayan, büyüklerini tanımayan bir evlat demeyelim de başka bir mahluk olarak çıkar karşımıza. İşte o çocuklarınızın ebedi hayatını tehlikeye attığınızda, çocuk diyelim ki Allah korusun cehenneme gidiyor. Hayır der, hayır beni cehenneme götürmeyin. Ne yapacak? Ben annemi babamı görmek istiyorum. Annemin babanı o annesinin babasından yakasından tutacak. Ey anneciğim, ey babacığım, sen bana ebedi hayatımı öğretmedin. Tamam midemi doyurdun, beni besledin, büyüttün, bütün malını bana sarf ettin. Ütüsüz elbise giydirmedin, her şey. Ama ebedi hayatım hakkında ne yaptın bana demeyecek mi? Ebedi hayatımı kurtaracak bir kelime öğrettin mi anne, öğrettin mi baba diyecek. Nerede kaldı o şefkat kahramanlığınız, nerede kaldı o fıtri, İslam'a uygun hareketleriniz? Hiçbir yok. O çocuğun hayat ebediyesini tehlikeye atıyorsunuz, atıyoruz. Yani biz de içinde dahil, ben kendimi şey yapmıyorum, dışarı tutmuyorum değerli dinleyiciler. Bir anne baba olarak veya dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyorsun değil mi? Diyelim ki çocuğunuz hapse girecek. Girmemesi için sana annesine dese ki ya ben bu çocuğumu ben hapse almayacağım, hapse gitmeyecek. Bir sene iki sene hapse getir. Ama sen şu kadar para vereceksin, şöyle yapacaksın. Ne yapar? Malını, mülkünü, altını varsa her şeyi, yastık altında her şeyi verir. O çocuğu o cezaevine göndermez, göndermek istemez. İster misiniz? İstemezsiniz. Bütün malınızı, mülkünüzü, hatta dersiniz ki ben gideyim, ben yatayım, evladıma bir şey olmasın dersiniz. Yani şefkat kahramanlığını kötüye kullanıyorsunuz. Kötüye kullandınız. Yani dünya hapsinden kurtarmak istiyorsunuz. Bütün malınızı veriyorsunuz. Ama cehennem hapsine gelince hiç onu nazar almıyorsunuz. Cehennem bak, cehennem ateşi. Yarın o evlatlarımız demiyorum bak, içinde ben kendimi de, evlatlarımız cehenneme giderken ne yapacağız? Cehennem hapsine düşmemesi için ne yapıyoruz? Ne yaptık ve evde şimdiye kadar? Eğer iş işten geçti, 12-13 yaşını geçtiyse Allah korusun, hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Yapamayız. Ne yaptık bu sefer? Şefkatin tam zıttını kullanmış olduk. Benim oğlum paşa olsun. Oldu işte, hadi senin oğlun paşa oldu. Senin oğlun avukat oldu. Senin oğlun falan. Hadi nerede kaldı dünya ebedi hayatı? Allah'ı tanımak, peygamberi tanımak, Kur'an'ı tanımak, İslam'ı tanımak nerede kaldı? Hiçbiri yok. İşte biz dünyasını kazandırdık. Dünya hayatı tamam, çok mükemmel, harika. Arabası var, yatı var, katı var. Hatta o kadar da övünür anne baba. Der ki ya benim evladım şu oldu. Benim evladım bu oldu. Benim evladımın daireleri var. Arabası var, parası var, pulu var, yatı var, katı var. Var da var. Amenna, daha da fazla olsun. Ama siz onu dünya hayatını kurtardınız. Tamam, bir şey demiyoruz. Peki ebedi hayatı ne oldu? Ebedi hayatına ne yaptık? Ebedi hayat için bir şey gayret gösterebildik mi? İşte cehennem ateşine düşmemesi için ne gerekti? Neler yapabildik? İşte biz şefkatimizi, o kadınlar var ya, anneler, ablalar, fıtri kahramanlıklarını ve şefkatlerini kötüye kullandılar. O masum çocuklarını ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken dava kendilerine davacı ettiler. Evlatlar hafız olsaydı 70 kişiye şefaat edecekti değil mi? 70 kişi annesini, babasını ve bütün sülalesini alıp cennete götürecekti. Onlara taç giydireceklerdi misal. Hem okusun, hem hafız olsun, hem Kur'an okusun, hem de diğer ilimleri öğrensin. Yani fen ilimleri, aklın ziyası, din ilimleri kalbin ziyası, ikisi beraber olsun, biz ayrı ayrı olsun istemiyoruz. Bu sefer eğer siz ona, evlatlarınıza gerçek manada İslamiyet'i öğretmediysek, onlar bize şefaatçi olacakları yerde davacı olacaklar. Ne diyecekler biliyor musunuz? Anneciğim, babacığım, Canım anneciğim, canım babacığım, niçin benim imanımı takviye etmediniz? Neden bana Allah'ı tanıttırmadınız? Neden Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize tanıtmadınız? Neden beni cehenneme, helak etme sebebiyet verdiniz diye şekva etmeyecek mi? Rabbime şikayet edecek. O çocuk benim, yani imanımı neden kurtarmadınız? Neden bana yardımcı olmadınız? Dünya hayatında bir şey demiyorum. Amenna ve saddakna. Dünyada harikasınız anne, baba, her şeyiniz mükemmel ama ebedi hayatımda ben size şikayetçiyim, ben sizden şekvacıyım. Niçin benim imanımı kurtarmadınız? Niçin benim imanımı takviye etmediniz? Neden helaketime sebebiyet verdiniz? Neden cehenneme gitmememe sebep oldunuz diye şekva edecek. Şekva edecek değerli dinleyiciler. İşte onun için diyoruz ki terbiye İslamiye tam almadığı için dünyada bir evlat, kızınız olabilir, oğlunuz olabilir. Yani eğer İslam terbiyesi almamışsa tam bu dünyada annesinin harika şefkatinin hakkına karşı layıkıyla karşılık veremez. Annesinin kıymetini anlayamaz. Anlayamaz. Belki de çok kusur eder. Daha bir hafta, iki haftalık bir Kur'an kursuna giden bir talebe annesinin kıymetini anlatmışlardı. Anlatmışlar, anne şöyledir, anne budur, anne falandır, anne filandır. Gelir gelmez annesinin ayağının altını öpüyor. Annesinin ayağının altını öpmüş. Niye? Annesinin değerini anlatmışlar. Annesinin, onlar nedir? O dersi verenlerde her biri bir avukat veyahut da üniversitede okuyan, okumuş, üniversiteyi bitirmiş. Bitirmiş insanlar. Bak hani bunlar annelerin değerini anlamışlar. Kendilerine gelen evlatları da, çocuklarımız da ne yapıyor? Allah'ı tanıtıyorlar, peygamberimizi tanıtıyorlar, annesinin kıymetini, babasının kıymetini, ondan sonra Kur'an ahlakını hepsini öğretiyorlar. Bak layıkıyla karşılık veriyor. Geliyor, bak dikkat edin, elini öpmeden ayağını öpüyor. Anneciğim diyor, anneciğim demiş. Daha iki hafta kursa gitmiş, iki hafta, anneciğim senin cennet senin ayaklarının altındaymış, biz bilmiyormuşuz. Uzat şu ay, yani ayaklarını öpe, öpmüş, öpmüş. İşte böyle, böyle evlat yetiştirmek lazım değerli dinleyiciler. Yani layıkıyla karşılık verecek ama siz dünya hayatını, dünya terbiye, yani dünyada her cihette ona yardımcı oldunuz ama İslami terbiye, İslami İslam terbiyesinde Kur'an terbiyesi ona vermediniz. Bu sefer sizin anne, yani sizin kıymetinizin karşılığını veremez. Belki de kusur eder, belki de hiç değer de, hatta öyle ki annesini dövenler, annesini yukarıdan birinci, ikinci katta atanlar, bıçaklayanlar var. Bunlar niye? İşte bu İslami terbiye verilmediğinden, Kur'an ahlakı verilmediğinden değerli dinleyiciler. İşte annelerin burada biz kahramanlığını bahsederken sadece dünyevi cihetle kahramanlık istemiyoruz. Hem dünyada kahraman olsunlar, hem de ahiret cihetiyle kahraman olsunlar istiyoruz. Eğer değerli dinleyiciler, hakiki şefkat, annelerdeki o hakiki şefkat, hakiki merhamet, kötüye diyelim ki kötüye kullanmadan bir çare veledini, hapse ebedi olan cehennemden, bu ebedi hapis, dünya hayatından kurtulmak için her türlü tehlikeye kendini atıyor ya, bütün malını harcıyor ya, yeter ki benim evladım cezaevine girmesin, hapse girmesin. Ama bu biçare yavrusunu, biçare evladını, biçare kızını, biçare oğlunu hapse ebedi olan, ebedi, ebedi cehennemde, o cehennem nedir? Ebedi hapistir. Ve idam ebedi olan, dalalet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrıyla çalışırsa bir anne, ben evladımı kurtarmak istiyorum, ebedi cehennemde, ebedi hapiste kalmasını istemiyorum, ebedi, yani idam ebedi olsun istemiyorum, dalalet içinde ölmekten kurtarmak istiyorum diyerek çalışsa, kahramanlığını bu cihette gösterse, o evladın bütün ettiği hasenatın bir misli, yapmış olduğu bütün hizmetlerin bir misli önce annesine, önce annesine, önce annesine, sonra babasına yazılıyor. Üç defa annesine üst üste yazılıyor. Bak o çocuk eğer ebedi hayatını kurtarırsa, ebedi ahiret hayatına yönelirse, her türlü bütün sevaplar önce annesine üç defa, babasına bir defa. Çünkü anneler şefkat kahramanı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a bir tane genç geliyor. Ya Resulallah, en çok kime hürmet edeyim dediğinde annene diyor. Tamam ya Resulallah, amenna. Daha sonra yine annene diyor. Tamam ya Resulallah, daha sonra yine annene, sonra ya Resulallah babana diyor. İşte böyle ebedi hayat cihetiyle, ebedi hayatı kazanmak, kazandırmak cihetiyle, ebedi hayattan, ebedi bu hapisten kurtarmak için çalışan bir anne, bu şekilde çalışırsa, o şefkat sırrıyla çalışırsa, o çocuğun bütün yaptığı güzellikler, bütün yaptığı hasenatlar, hizmetler, her şeyi mi? Bütün güzellikler bir misli önce annesine, annesine sonra babasına yazılıyor. İşte validesinin, yani annesinin vefatından sonra her vakit, hatta annesi vefat etse bile evladı hayattaysa, yine o evladının yapmış olduğu bütün her şey, nurlar yine ona yetişecek. Yine onun defteri, yani amel defteri açık kalacakmış o annenin. Kıyamete kadar. Evlatlarının torunları, torunların torunları, bütün herkes, yani bütün o hasenatlar o annenin defteri amalına yazılacak. Yazılacak. Yani amel defteriniz kapanmıyor. Ey anneler, eğer güzel evlat yetiştirirseniz, şefkatinizi güzel kullanırsanız, şefkat kahramanı olursanız, evlatlarınız yaptığı bütün güzellikler, ahlak, adab, edep, terbiye, hizmet, her şey. Yani vefat etseniz bile, defter, amel defteriniz açık. Yani sizin ruhunuza nurlar yetişecek. Size ahirette değil davacı olmak, size ahirette onlar davacı olmayacaklar. Ne olacaklar? Bütün ruhu canlarıyla size şefaat edecekler. Şefaatçi olup ebedi hayatta size mübarek bir evlat olacaklar. Ebedi evlat olacaklar. Bak bak, dikkat edin. O evlatlarınızı bu dünyada tamam yetiştirdiniz ama ebedi hayat cihetiyle yetiştirmediyseniz o tarafta o evlatlarınızı kaybediyorsunuz. O evlat sevgisini size Allah alacak. O evlat sevgisi zaten evladınız ortada olmayacak ki. Eğer ahiretini kurtarmadıysa cehennemde olacak. Cehennem Allah korusun, neuzübillah, gitmesin, dua edelim, gitmeyelim, gitmesinler. Ama yetiştirmediyseniz ne olacak? Güzel ahlak vermediyseniz ne olacak? Adab, edep, terbiye vermediyseniz ne olacak? Değerli dinleyiciler, yani hem dünyada huzursuz olacaksınız, hem de ebedi o evladınızı kaybedeceksiniz. Ama size mübarek bir evlat, bütün ruhu can ile şefaatçi bir evlat olmasını istiyorsanız, evlatlarınızı en hayırlı bir şekilde yetiştireceksiniz. Sade midesine hitap etmeyin. Sade midesine hitap etmeyeceksiniz. Bu çocuğunuzun kalbi var, ruhu var, latifeleri var, var da var, ahlakı var, adabı var, terbiyesi var, var. Hiç bunlar, sade ye iç, akşam ne yaparım? Akşamdan düşünüyor, sabah kahvaltı hazırla, öğle yemeği hazırla, akşam yemeği hazırla, çorabını yıka, elbisesini yıka, ütüle. Ne oldu? Bu dünya hayatı, dünyaya ait işler. Peki ebedi hayata ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Oğlum namaz kıldın mı? Kızım namaz kılıyor mu? Yavrum namaz kıldın mı? Kur'an okudun mu? Adabın, edebin, ondan sonra bunları soruyor musunuz? Ha, sorarsan ne olacak? Sorarsan işte bize kızacak. Kızar. Hiç de kusura bakma annem. Ben 18 yaşına geldim, 16 yaşına geldim. Bana dokunamazsın. Ben bilirim ne yapacağımı. Der, sizi tersler. Terslemiyorlar mı? Ters diyorlar. Öyleyse değerli dinleyiciler, insanın en birinci öğretmeni, en birinci hocası, İman. En birinci hocası nedir? Annesidir. Yani insanın en birinci sırada birinci hocası, öğretmeni, annesi, ondan üstadı, ya ne aklınıza ne gelir, terbiye edicisi, onun annesidir. Yani hatta Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, ben bu 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum, yemin ediyorum ki, üstad diyor Bediüzzaman Hazretleri, en esaslı ve sarsılmaz bir her vakit bana dersini tazeler gibi merhum annemden aldığım, yani validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir diyor. O dersler yaratılışımda adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Yani 80 yaşında olduğum halde yine annemi unutamıyorum diyor. Annemin telkinatlarını, derslerini, sohbetlerini, Allah'ı tanıtmasını, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtmasını, ahirete beni yönlendirmesini unutamıyorum. O dersler fıtratımda adeta maddi vücudumda çekirdek olmuş. Diğer derslerim o çekirdekler üzerine bina edilmiş. Aynen onu gördüm diyor. Demek ki değerli dinleyiciler, demek ki bir yaşındaki fıtratına ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinatı şimdi, yani üstadın ifadesi, bir yaşında bana ne vermişse fıtratıma, ne anlatmışsa ruhuma, vefat eden annemin, validemin ders ve telkinatı şimdi bu 80 yaşımda gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek esasiye taşıyor diyor. Müşahede ediyorum. Öyleyse meslek ve meşrebimin dört esasından en mühim olan şefkat etmek, Risale-i Nur'un en büyük hakikat olan acımak ve merhamet etmeyi, o validemin şefkatli halinden ve o manevi derslerinden aldığımı yakinen görüyorum. Demek ki o anneler şefkatli olacak, sadece dünyaya ait değil. Dünyada affedersin, hayvanlar da yiyip içiyor. Bakıyorsun ki hayvanları besliyoruz. Mesela kurbanda hayvanları besliyoruz. Su veriyoruz, yem veriyoruz. Su veriyoruz, yem. Bir bakıyorsun ki 300 kilo, 500 kilo derler ya, toksun gibi olmuşsun derler. Evlatlarımız toksun gibi olabilir. Yani ona yeriz, içeriz. Yani ama acaba ruhu toksun gibi mi? Ruhu ölmüş olabilir. İşte ruhun da gıdası verilmesi gerekiyor. Ruhumuzun gıdası nedir? Maneviyattır. Ruhumuzun gıdası nedir? Kızlarda adaptır, edeptir, hayadır. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine diyor ki, haya bütün erkek, kadın ve erkeklerde haya güzeldir ama haya kadınlarda daha güzeldir diyor Peygamberimiz. Hayalı olmak, adaplı olmak, edepli olmak, terbiyeli olmak. Onun için diyoruz ki değerli dinleyiciler, bu hakiki ihlas ile hakiki bir fedakarlık taşıyan anneler, gelin şefkatlerinizi, kahramanlıklarınızı kötüye kullanmayın. Evlatlarınızı ebedi hapse atmayın. Ebedi cehenneme göndermeyin. Göndermeyelim. Masum çocuklarımızı elmas hazinesi hükmünde olan ahiretini düşünmeye sevk edelim. Bak, o masum çocuklarımız var ya, elmas hazinesi hükmünde olan ahireti düşünmeyerek hareket ederlerse, şu fani dünyaya yönelirlerse, bir kırılacak cam parçasıyla elması, yani ahirete ait olan şeyler elmas gibidir, dünyaya ait şöyle kırılacak cam parçası gibidir. Ya biz ne yapıyoruz? Evlatlarımıza kırılacak cam parçalarını tercih ettiriyoruz. Elmaslar hayır. Elmas sana olur. Ya elmas daha güzel. Elmas daha kıymetli. Neden ahiret hayatınızı onlara öğretmiyorsunuz? Neden? Neden şefkatinizi, kahramanlığınızı kötüye kullanıyorsunuz? Ey anneler, babalar! Yarın evlatlarınız size şikayetçi olacaklar. Evlatlarımız bize bizden şekva edecekler. Neden onları bize şefaatçi yapmıyoruz? Neden onları hep, işte bunlara çok, hep diyoruz ya, hep sonra oturuyoruz, evladımız şöyle yapıyor, evladım böyle yapıyor, şu şunu yaptı, bu bunu yaptı. Hep onlardan konuşuyoruz. Başka hiçbir şey yok. Ya ona ne verdiniz ki, ne alıyorsunuz? Ne verdik de ne alacağız? İşte değerli dinleyiciler, demek ki dünya yani dünyalık işler, şişeler, kırılacak şişeler hükmünde olan dünyaya o çocuğun masum yüzünü çevirmeniz en büyük zarardır, en büyük vahşettir, en büyük zulümdür. Yani çocuklarınıza, çocuklarımıza bir zulmetmiş oluyoruz, zulmetmiş olursunuz. Yani zalimler hükmüne giriyoruz. Onlara zulmedersek, ebedi hayatlarını kaybederlerse bizim durumumuz ne olur? İşte kadınların şefkat cihetiyle bu kahramanlıklarını hiçbir ücret ve hiçbir mukabele, karşılık istemeyerek, hiçbir şahsi fayda, hiçbir gösteriş manası olmayarak ruhunu feda ettiklerine, o şefkatin küçücük bir numunesini taşıyan bir tavuğun yavrusunu kurtarmak için aslana saldırması ve ruhunu feda etmesi ispat ediyor. Ya bir tavuk kadar da olamıyoruz. Tavuk vazifesini yapıyor. Bütün hayvanlar vazifesini yapıyor. Bütün, yani yanlış anlamayın, özür dilerim. Yani hayva hay, o diyelim ki o tavuk. Anne bir tavuk anne. Veyahut da bir aslan, dişi aslan, o da anne. Herkes onlar en güzel şekilde Allah'ın emirlerini yerine getiriyorlar. Bizim akıllı, şuurlu, zekalı, ferasetli, konuştukça her şeyi konuş ben bilirim diyen anneler evlatları hakkında Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu vazifeyi yapmıyorlar. Yapmıyorlar. İşte bu çeşit şefkatteki kahramanlıkta o hakiki ihlası takınmanız gerekiyor. Takınmamız gerekiyor. Bu da ihlasla olur, samimiyetle olur. Tamam, midesini doyuralım. Bu çocukta mide de var. Bu çocukta kalp var, bu çocukta ruh var, bu çocukta akıl var, bu çocukta zeka var, bu çocukta latifeler var, var da var, sayamayacağımız kadar latifeler var. Bunların hangisini doyuruyorsunuz? Hiçbiri. Hiçbiri. Sadece mide. Sadece mide. Evet değerli dinleyiciler. Hiç olmazsa zalim erkeklerin şerlerinden ve tahakkümlerden kurtulmak için başka bir tarzda, zafiyetinden ve acizinden gelen başka bir nevde riyakarlığa giriyorlar. Gelin elimizden geldiği kadar evlatlarımıza sahip çıkalım. Ha bir de kız çocuklarımızı dışarı gönderirken ne yapıyoruz? En güzel elbiselerini giydiriyoruz, ondan sonra ya niye giydiriyorsunuz? Ya işte tamam giysinler ama vücut hatlarını belli etmemek şartıyla, dikkat çekmemek şartıyla dışarı çıkabilirler. Ama annelerimiz ne yapıyor? Yine şefkatlerini kötüye kullanıyorlar. En güzel elbiseler giydirerek ondan sonra ne bileyim açık saçık bir şekilde, yani karşıda erkekler var, bir sürü insanlar var. Kocasının bakması gerekirken bütün erkeklere arz-ı endam ediyorlar. İsmet Hocam'ın burada anlattıkları gibi arz-ı endam. Yani gözükmeyecek yerlerini ne yapıyorlar? Anneleri de vesile oluyor. Çünkü anneleri de örnek oluyorlar. Ya mübarek anneler, annelerim, gelin şefkat kahramanlığını kötüye kullanmayın. Evlatlarınızı hapsi ebediden, cehennem ateşinden koruyalım. Cehennem ateşinden kurtaralım. O şefkat kahramanlığını iyi yerde kullanın diyorum. Rabbim hepinizin yarı ve yardımcısı olsun inşallah. Daha anlatacak çok şey var da değerli dinleyiciler, Rabbim önce nefsime ve kendi aileme Cenab-ı Hak tesiri, hakiki tesir ettirsin. Daha sonra dinleyen kardeşlerimize, dinleyen dinleyicilerimize Cenab-ı Hak hakiki tesirini göstersin. Gerçekten zor durumdayız, zor, korkunç. Evlatlarımız kayboluyor. Tamam, dünya ciheti yetişiyorlar. Amenna ve saddakna, makamları var, mevkileri var, rütbeleri var, arabaları var, yatları var, katları var, evleri var, var da var. Ama iman sayesinde şöyle düşündüğümüzde ne var? Olanlar yok mu? Çok. Ama yani olmayan, neden biz hep dünyevi hayatı onlara gösteriyoruz da ebedi hayattan geri kalıyoruz? Ebedi hayatımızı nasıl kazanacağını da onlara öğretmemiz gerekiyor. Veya öğretemiyorsak öğretenlere göndermemiz gerekiyor. Sahip çıkmamız gerekiyor. Sabah namazına kalkacak çocuk. Kaldırın ya. Ya uyusun demeyin. İşte orada şefkatinizi kötüye kullanmayın. Öğle vakti geldi. Öğle vakti geldiğinde haydi evladım, haydi kızım, haydi yavrum, haydi evladım, haydi oğlum. Güzel bir şekilde cennete gitmek ister misin? Cenneti sever misin? Cennetteki güzellikleri sever misin? Gibi güzel ifadelerle ne yapacağız? Evlatlarımızı ebedi hayatını kurtarmak için gayret sarf edeceğiz. Yoksa onlar bize yarın şekvacı olacaklar, yakamızdan tutacaklar. Ama onlara güzel İslami terbiye verirsek, Kur'an ahlakını öğretirsek, onlar bizi şikayet değil, bize şefaatçi olacaklar. Belki de bizi kurtaracaklar değerli dinleyiciler. Onun için gelin özellikle anneler, ablalar, kardeşler, annelerim, kardeşlerim, ablalarım, yani şefkat kahramanlığınızı kötüye kullanmayın. Kötüye kullanmayın. Rabbim ne diyorsa onu yapın ve onu yaptırın, yapalım inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. Güzel bir eserle size bugünlük bu kadar diyoruz değerli dinleyiciler. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Tut ellerimizden ya Resulallah diyelim. Tüm dinleyicilerimize gelsin inşallah.
1: Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
7: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
8: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

0: ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını açıklamayınız. Çünkü bu sırlar size emanettir. Emaneti hıyanetse çirkin bir harekettir.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
2: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
3: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com.tr.
1: Evlada, kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.
8: Gönüllere huzur veren radyo.

0: Hayatın içinde Resulullah.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dert edindiği ve önem verdiği şeyler. Her insanın önem verdiği, aklını ve fikrini meşgul eden bazı şeyler vardır. Allah Resulü'nün önem verdiği ve onun aklını meşgul eden meselenin din, Allah'a davet ve bunlarla bağlantılı meseleler olduğunda şüphe yoktur. Allah Resulü bir gün bile olsun dünyayı dert edip kaygılanmadı. Enes bin Malik'in rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Derdi ahiret olanın kalbine Allah zenginlik koyar. İşlerini toparlar ve dünya bu kişiye boyun eğmiş bir şekilde gelir. Derdi dünya olanınsa Allah, alnının ortasına fakirliği çatar, işlerini darmadağın eder ve bu kişiye dünyalık olarak sadece kendisine takdir edilen şey gelir. Allah Resulü'nün taşıdığı en büyük dert, insanları Allah'ın dinine girdirme derdiydi. Allah-u Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa, arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Kehf Suresi 6. İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Şuara Suresi 3. Sadi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü insanların hidayete ermesi için hırslı olduğundan ve bunun için azami derecede gayret gösterdiğinden dolayı hidayete eren kişiler sebebiyle seviniyor, kendisini yalanlayan sapkınlar içinse onlara acıyıp merhamet ettiğinden ötürü üzülüyordu. Allah-u Teala da onlara Kur'an'a iman etmeyenleri düşünüp kendisini üzmemesini tavsiye etti. Bu ayette geçen lealle, neredeyse kelimesi, kafirlerin iman etmemesi sebebiyle Allah Resulü'nün nefsini zora sokmasından ötürü ona olan şefkatten dolayı kullanılmış bir sözdür. Yine bu kelimenin onların iman etmemesi sebebiyle nefsini helak etme manasında olduğu da söylenmiştir. Tıpkı Allah-u Teala'nın şu ayetinde olduğu gibi, onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme. Fatır 8. Yani mana şudur. Ey değerli peygamber! O müşriklerin iman etmemesi ve davetinden yüz çevirmesi sebebiyle duyduğun üzüntü ve kederden dolayı kendini helak etme. Senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesaba çekmek bize aittir. Bu manada birçok ayet vardır. Örneğin, onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Fatır 8. Ey Peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Maide Suresi 41. Bu, Allah Resulü'nün insanların hidayete ermesi ve ateşten kurtulmaları noktasında ne kadar hırslı olduğunu gösterir. Bu sebeple amcası Ebu Talib'in durumuna çok üzülüyor ve onu imana davet etmek için çok çaba gösteriyordu. Said bin Müseyyeb rahmetullahi aleyh babasından naklen der ki, Ebu Talib vefat edeceği sırada Allah Resulü yanına geldi. Geldiği vakit Ebu Cehil'i ve Abdullah bin Ebu Ümeyye bin Mugire'yi de Ebu Talib'in yanında buldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, amcacığım, senin için Allah katında şahitlik edeceğim. La ilahe illallah kelimesini söyle, dedi. Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebu Ümeyye ise, ey Ebu Talib, Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin, dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen ona kelime-i tevhidi sunmaya devam etti. Ancak Ebu Talib son sözlerinde, o Abdülmuttalib'in dini üzere dedi ve la ilahe illallah demeyi reddetti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a yemin olsun ki nehyedilmediğim sürece senin için bağışlanma dilemeye devam edeceğim, buyurdu. Bu olay üzerine Allah-u Teala şu ayeti indirdi. Müşriklerin cehennemlik oldukları müminler nezdinde açıklık kazandıktan sonra, akraba bile olsalar, peygamber de, müminler de onların bağışlanmalarını dileyemezler. O sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine hizmet eden Yahudinin durumuyla da ilgilenmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Allah Resulüne hizmet eden Yahudi bir genç vardı. Bu genç hastalandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ziyaret etmek için yanına geldi ve başının ucuna oturdu. Sonra da Müslüman ol dedi. Bu genç hemen yanındaki babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a itaat et dedi. Bunun üzerine genç Müslüman oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı ve onu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun dedi. O sallallahu aleyhi ve sellem davetine icabet edilmediğinde çok üzülürdü. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre bir gün o, Allah Resulüne başından geçen Uhud Savaşı'ndan daha zor bir gün oldu mu diye sorduğunda, Allah Resulü şöyle cevap vermiştir. Yemin olsun ki kavmin Kureyş'ten gelen birçok zorluklarla karşılaştım. Fakat onlardan Akabe günü karşılaştığım zorluk hepsinden şiddetliydi. Şöyle ki ben Kureyş'ten gördüğüm eza üzerine Taif'e gidip hayatımın korunmasını Abdülkülal'in oğlu İbni Abdüyal ile teklif ettiğim zaman o benim dileğime cevap vermemişti. Ben de kederli ve üzüntülü bir halde yüzümün doğrusuna dönmüştüm. Karnüs Sealip mevkiine varıncaya kadar kendime gelemedim. Burada başımı kaldırıp semaya baktığımda beni gölgelendirmekte olan bir bulut gördüm. Buluta dikkatle baktığımda bunun içinde Cibril'in bulunduğunu gördüm. Cibril bana hitaben şöyle dedi. Şüphesiz Allah, kavminin senin hakkında dediklerini ve seni korumayı reddettiklerini işitti. Ve Allah sana şu dağlar meleğini gönderdi. Kavmin hakkında ne dilersen ona emredebilirsin, dedi. Bunun üzerine dağlar meleği bana nida edip selam verdi. Sonra, ya Muhammed, Cibril'in bu söylediği bir hakikattir. Sen ne istersen emrine hazırım. Eğer Ebu Kubeys ile Kuaykan denilen şu iki yalçın dağı Mekkeliler üzerine kapatmamı istersen onu da emret, dedi. Buna karşı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır, ben Allah'ın bu müşriklerin soylarından yalnız Allah'a ibadet eden ve Allah'a hiçbir şey ortak koşmayan bir nesil meydana çıkarmasını ümit ediyorum. Karnüs Sealip mevkiine varıncaya kadar kendime gelemedim sözü. Yani içinde bulunduğum duruma üzüldüğümden ötürü Karnüs Sealip bölgesine gelene dek ne yaptığımın, nerede olduğumun ve nereye gittiğimizin bilincinde değildim. Karnüs Sealip denen yer bir diğer adı da Karnül Menazil'dir. Burası Necid ehlinin mikat yeridir. O sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin halini ve ahiretteki durumunu da dert ederdi. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü bir gün Allah-u Teala'nın İbrahim aleyhisselamın diliyle söylediği ''Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir.'' ve İsa aleyhisselamın diliyle söylediği ''Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok, sen hem izzet hem hikmet sahibisin.'' ayetlerini okudu. Ellerini kaldırdı. ''Allah'ım, ümmetim, ümmetim.'' dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah-u Teala, ''Ey Cebrail, Muhammed'e git ve Rabbin daha iyi bildiği halde ona seni ağlatan nedir diye sor buyurdu. Cebrail aleyhisselam da gelip bu soruyu ona sordu. Allah Resulü ise Allah daha iyi bildiği halde söylediği şeyleri ona haber verdi. Allah-u Teala da, ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin hakkında seni razı edeceğiz ve üzmeyeceğiz de buyurdu. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadis birçok faydayı barındırmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır. Allah Resulü'nün ümmetine olan şefkatinin kemali, onların maslahatını gözetmesi ve durumlarını dert etmesi. Bir de Allah-u Teala'nın ümmetin hakkında seni razı edeceğiz ve üzmeyeceğiz sözüyle bu ümmete Allah şerefini artırsın, büyük bir müjde vermesi. Bu hadis, bu ümmetin en fazla ümit beslemesini sağlayan hadislerden biridir. Ya da en fazla ümit beslemesini sağlayan hadis budur. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin dert ettiği şeylerden biri de namaz ve insanları namaz için nasıl toplayacağıydı. Ezanın ilk meşru kılındığı vakit. Ebu Umeyr bin Enes, Ensardan olan amcalarının şöyle dediğini nakletmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanları namaz için nasıl bir araya getireceğini düşünüp bu durumu dert ediyordu. Ona namaz vakti geldiğinde bir sancak dik. İnsanlar bu sancağı gördüklerinde birbirlerine haber verirler denildi. Ancak bu teklif Allah Resulü'nün hoşuna gitmedi. Dedi ki, ona boruyla bu işin yapılması söylendi. Ancak bu teklif de hoşuna gitmedi ve bu Yahudilerin işidir dedi. Dedi ki, ona bu işin çanla yapılması söylendi. Ancak bu teklif de hoşuna gitmedi ve bu Hristiyanların işidir dedi. Abdullah bin Zeyd bin Abdurrahbih rahmetullahi aleyh Allah Resulü'nün bu derdiyle dertlendi ve oradan ayrıldı. O gece rüyasında ezan ona gösterildi. Bunun üzerine sabah vakti Allah Resulü'nün yanına geldi ve ey Allah'ın Resulü, ben uykuyla uyanıklık arası bir haldeyken bir kişi yanıma geldi ve bana ezanı gösterdi.

Ayşe radıyallahu anha dedi ki, biz de öyle yaptık. Allah Resulü yıkanıp gitmeye yeltendi ancak bayıldı. Sonra da ayıldı ve yine, insanlar namaz kıldı mı? Diye sordu. Allah Resulü'nün son vasiyeti de namazdı. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün son sözü şu oldu. Namaz, namaz. Ellerinizin altındakiler hakkında Allah'tan korkun. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan yapılan rivayete göre Allah Resulü vefat ettiği hastalığı sırasında namaz, namaz, ellerinizin altındakilere dikkat edin diyor, dili yorgun düşene kadar bu sözü söylüyordu. Namaz, namaz sözü. Yani namaza yapışın, önem gösterin ve gaflet göstermeyin. Dili yorgun düşene kadar sözü. Yani bu sözü açıkça söyleyemez hale gelene dek söyleyip duruyordu. O sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra ümmetinin düşeceği durumları da dert edinirdi. İrbat bin Sariye rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü bize çok tesirli bir öğüt verdi. Bu öğütten dolayı kalpler ürperdi, gözler yaşardı. Bizler, ey Allah'ın Resulü, bu öğüt sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bari bize bir tavsiyede bulun, dedik. Bunun üzerine Allah Resulü, size Allah'a çok saygı duymanızı, başınıza bir Habeşli köle bile emir olsa, onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra sağ kalıp uzunca bir hayat sürenler, pek çok ihtilaflar görecekler. O zaman sizin üzerinize gerekli olan, benim sünnetime ve doğru yolda olan Hulefâ-i Raşidin'in sünnetine sarılmanızdır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya çıkarılmış bidatlerden şiddetle kaçınınız. Çünkü her bidat dalalettir, sapıklıktır, buyurdu. Cerir bin Abdullah el-Beceli'nin rivayetine göre, Allah Resulü veda haccı sırasında ona, insanları sustur, dedi ve şöyle buyurdu. Benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirlere dönüşmeyin. O sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin tevhid üzere kalması noktasında hırs gösterir, önceki ümmetlerin içine düştüğü aşırılıklara düşmemesi için gayret ederdi. Ayşe radıyallahu anha ve Abdullah bin Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü vahiy indiği sırada yüzüne bir örtü attı. Kendine geldiğinde bu örtüyü kaldırdı. Ve Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler buyurdu. O sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için dünya fitnesinden de korkardı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü bir gün minbere oturdu. Biz de onun çevresine oturduk. Şöyle buyurdu. Benden sonra sizin için en çok korktuğum şey dünyanın süs ve ziynetinin önünüze serilmesidir. Amr bin Af'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Vallahi ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Sizin için en çok korktuğum şey dünyanın öncekilerin önüne serildiği gibi sizin de önünüze serilmesi, sizin de onlar gibi dünyalık hususunda yarışa girmeniz ve bu şekilde onların helak olduğu gibi helak olmanızdır. Saptırıcı imamlar hakkında ümmeti için korkması. Sevban radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Ümmetim için en çok korktuğum şey saptırıcı imamlardır. Saptırıcı imamlar sözü. Hak'tan sapıp saptıranlar. Bir kavim içerisinde uyulan, tabi olunan, insanları bir söze, fiile ve inanca davet eden kişilere imam denir. Allah Resulü bu sözü hem ilim hem de yönetim bakımından önde gelen kimselerin zulmüne uğrayacak avam halk için korktuğundan söylemiş olabilir. Yönetici adaletten

0: sapıp haktan ayrılınca, halkın geneli onun yönetiminden korktuğu ve menfaat umduğu için ona tabi olur. İlimde imam olan kişi ise bazen şüpheye düşer ve ayağa kayar. Böylece hevasına tabi olarak bidatle sapar. Müslüman halk da onu taklit ederek tabi olur. İlimde imam olan bu kişi hevasına tabi olmak noktasında müsamahakar davranır. Sultanın hazinesinden dünya malına tamah eder. Masiyet işler ve böylece Müslüman halkı aldatır. Hadisin ifade ettiği mana, sapkınlık üzere olan imamı sakındırmak ve halkı ona uymama noktasında korkutmaktır. O sallallahu aleyhi ve sellem, yanında bulunan dağıtmadığı birkaç dinarı da dert edinmiştir. Ebu Umame bin Sehl der ki, bir gün ben ve Urve bin Zübeyr, Ayşe radıyallahu anhanın yanına girdik. Ayşe radıyallahu anha, Allah Resulü'nü hastalandığı bir keresinde görseydiniz, dedi. Ve yanımda Allah Resulü'ne ait 6 ya da 7 dinar vardı, diye ekledi. Dedi ki, Allah Resulü bana bu dinarları dağıtmamı emretti. Dedi ki, Allah kendisine afiyet verene dek Allah Resulü'nün hastalığı beni meşgul etti. Dedi ki, sonra bana bu dinarları sordu ve 6 ya da 7 dinarı ne yaptın diye sordu. Ben, hayır vallahi, senin hastalığın beni meşgul etti dedim. Dedi ki, dinarları isteyip avcuna döktü. Ve bunlar yanındayken Allah'ın huzuruna çıkan bir peygamberin zannı nedir ki? Buyurdu. O sallallahu aleyhi ve sellem dağıtmadığı saf altını da dert etmişti. Ukbe bin Haris radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü ile ikindi namazını kıldım. Selam verince hızlı bir şekilde kalktı ve bir hanımının yanına girdi. Sonra da dışarı çıktı ve insanların hızlıca hareket etmesi sebebiyle şaşkın olduklarını gördü. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Namazdayken evimizde bulunan bir saf altın parçasını hatırladım. O altının gece yanımızda bulunması düşüncesi hoşuma gitmedi. Bunun için gidip dağıtılmasını emrettim. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin sürekli düşündüğü şeylerden biri de ashabının durumuydu. Cabir bin Semure der ki, Ömer bin Hattab, Câbiye bölgesinde bize hutbe verdi ve şöyle dedi. Allah Resulü bir gün benim sizin aranızda şu kalkışım gibi kalktı ve şöyle buyurdu. Ashabım, sonra onların akabinde gelenler, sonra da onların akabinde gelenlerin değerini iyi biliniz ve saygılı olunuz. Sonra yalan yayılır ve bir kişi şahitlik yapması istenmediği halde şahitlik yapar ve yemin etmesi istenmediği halde yemin eder hale gelir. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud günü Sad bin Rebi'yi aramam için beni gönderdi. Ve eğer onu görürsen benden selam söyle. Ve ona Allah Resulü sana kendini nasıl hissediyorsun diye soruyor de buyurdu. Dedi ki, bunun üzerine ölülerin arasında dolaşmaya başladım. Ölmek üzereyken Sad'ı buldum. Vücudunda 70 tane mızrak, kılıç ve ok yarası vardı. Ona, ey Sad, Allah Resulü sana selam söylüyor ve kendini nasıl hissettiğini bana haber ver diyor dedim. Bana, Allah Resulüne de sana da selam olsun. Ona cennetin kokusunu duyduğumu hissediyorum de. Kavmim olan Ensar'a da göz kapaklarınız hareket ettiği müddetçe Allah Resulüne bir zarar geldiği takdirde hiçbir özrünüz olmaz de. Dedi ki, bu sözleri söyledikten sonra can verdi. O sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasındaki fakirleri de düşünürdü. Cerir bin Abdullah el-Beceli der ki, bir gün gündüzün ortasında Allah Resulü'nün yanındaydık. O sırada Allah Resulü'nün yanına sadece avret yerleri parça kumaşlarla kapalı olup, vücutlarının geri kalanı çıplak olan, çoğu hatta tamamı Mudar kabilesine mensup bir grup kılıcını kuşanmış insan geldi. İçinde bulundukları fakirlik halini görünce Allah Resulü'nün yüzü değişti. Allah Resulü içeri girdi, sonra çıktı. Sonra da Bilal'e emretti. Bilal de ezan okudu ve kâmet getirdi. Allah Resulü de namaz kıldı. Sonra insanlara hutbe verdi ve şu ayetleri okudu. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Sonra da şöyle buyurdu. Bir adam dinarından, dirheminden, elbisesinden, buğdayından, hurmasından, bir hurmanın yarısından sadaka verdi. Bu sözler üzerine Ensardan bir adam neredeyse avcunu bile doldurmayan, neredeyse bile değil, cidden doldurmayan bir kese getirdi. Dedi ki, sonra insanlar ard arda sadaka vermeye başladı. Öyle ki yiyecek ve içecekten oluşan iki öbek gördüm. Bundan ötürü Allah Resulü'nün yüzünün bir altın gibi parıldadığını gördüm. O sallallahu aleyhi ve sellem, Bir-i Maune'de öldürülen ashabı için de üzülüp kederlenmişti. Enes radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün Bir-i Maune gününde öldürülen 70 kişiye üzüldüğü gibi hiçbir seriye için üzüldüğünü görmedim. Bu 70 kişiye kurra denirdi. Allah Resulü bir ay boyunca onları öldürenlere beddua etti. O sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının kendisinden sonraki halini de düşünürdü. Ebu Seleme bin Abdurrahman bin Af, Ayşe radıyallahu anhadan rivayetle Allah Resulü'nün ''Sizin benden sonraki durumunuz beni endişelendiren şeylerden biridir. Hakiki sabredenlerden başkası sizin için sabretmez.'' dediğini nakletmiştir. Ebu Seleme dedi ki, daha sonra Ayşe radıyallahu anha ''Allah senin babana cennet nehirlerinden içirsin.'' dedi. Ayşe radıyallahu anha bu sözüyle Abdurrahman bin Affı kastetmiştir. O Allah Resulü'nün hanımlarına 40 bin dirheme varan yardımlar yapmıştır. Benden sonraki sözü, yani vefatından sonraki. Çünkü Allah Resulü onlara bir miras bırakmamış, onlar da kendilerine tercih hakkı sunulduğunda ahireti dünyaya tercih etmişlerdi. O sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinin ve ashabının en büyük derdinin dünya olmaması için Allah'a dua ederdi. İbni Ömer radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün bir meclisten kalkıp da ashabına şu duaları yapmadığı çok azdır. Allah'ım, sana isyan etmeyle aramıza girecek bir korkuyu, bizi cennetine ulaştıracak bir taati ve dünya musibetlerini bizim için basitleştirecek bir yakini bize nasip eyle. Yaşadığımız müddetçe bizi kulaklarımız, gözlerimiz ve kuvvetimizle faydalandır ve bu durumu ölene dek devam ettir. Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Haddini aşanlara karşı bize yardım et. Musibetimizi dinimizde kılma. Dünyayı en büyük derdimiz ve ilmimizin zirvesi eyleme. Bize merhamet etmeyecek olanları üzerimize musallat etme. Dünyayı en büyük derdimiz eyleme sözü. Yani mal ve şan talebini en büyük hedefimiz ve hüznümüzün sebebi kılma. Bilakis en büyük hedef ve derdimizi ahiret işlerine yönelt. Bu hadiste yaşamın devamını sağlamak için gerekli olan dünyevi derdi ruhsat verildiğine dair delil vardır. Şevkani rahmetullahi aleyh der ki, dünya hakir ve basit olduğu, orada sonsuza dek kalınamayacağı, uzununun kısa, kalıcı olanının gidici gibi olması sebebiyle Allah Resulü, dünyayı en büyük derdimiz eyleme buyurmuştur. Çünkü dünya hakiki anlamda dert edilecek bir yer değildir. Allah Resulü en büyük derdimiz demiştir. Çünkü şu keder diyarında yaşamın devamı ve fakirliğin giderilmesi gibi ihtiyaçlar sebebiyle az da olsa dertlenmek gerekir.
1: Hayatın içinde Resulullah.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.
3: Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

0: ötekilerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
1: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
0: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
1: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
2: İnsanların sana sevgi duymalarına, ikram etmelerine, yüzüne gülmelerine ve övmelerine rağbet etme. Bunları arzulama. İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh.
3: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
2: Ve kötü şeyler söyleyenlerin sözlerini dinleme. Çünkü bunların kalpleri temiz değildir. Ahmedi Camii Nameki Hazretleri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Dinimiz, dünya ve ahiretin mutluluğunu garanti etmiştir. Ancak bunun gerçekleşmesi için, imandan sonra herkese şu üç vazife düşmektedir. İlim, amel ve ihlas. İmam-ı Rabbani Hazretleri.

0: Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

ne güneş aya yetişebiliyor, ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir. Kıyamete hazır artık ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun, karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran geriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir tükeni verir ömür sermayesi. İşte vakit, ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can teni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla. Son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, koy alnını secdeye. Sabah ve akşam günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbine. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

0: Haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları, bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsan bedeninde salih amellerin tohumu yenilen lokmaya bağlıdır. Bir kimse helal lokma yemezse, insanın yapmış olduğu işten menfaati de olmaz. Ahmet bin Muhammed Semmani Hazretleri, Kuddüs'e sırruh.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, ona hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfiretiyle birlikte selamı her birinizin üzerine olsun. Bugün yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programını bizlere lütfeden Rabbimize şükürler olsun. Yine ondan dileriz ki sohbetimiz feyizli ve bereketli olsun inşallah. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere En'am suresinin 74 ila 83. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan adlı eserinden aktarmaya çalışacağız. Şimdi sizlere önce bu ayeti kerimelerin tilavetini aktaracak, ardından sohbetimize bu ayetlerin tefsiriyle devam edeceğiz. Şimdi söz, sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretleri'nin sözleri En'am suresinden 74 ila 83. ayetler.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Yüce Mevlamızın ahseni kabul ile her birimizden kabul buyurmasını niyaz ederiz. Ardından hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz başta olmak üzere bilcümle peygamberan-ı izamın, Ehl-i Beyt'in, Ezvac-ı Tahirat'ın, Ashab-ı Güzin Efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bilcümle şühedai İslam'ın, ahiret yurduna irtihal eden gazilerimizin, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya, Sadat-ı Kiram Hazeratı'nın ruhlarına, sizin ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizin ervahına ve nihayet bütün mümin ve müminatın ruhlarına bizden bir hediye olarak kabul buyurmasını ve ulaştırmasını Rabbimiz Teala'dan dileriz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, En'am suresinin 74. ayeti kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hani İbrahim babası Azer'e, bir takım putları tanrılar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. İbrahim aleyhisselam babası Azer'e şöyle demişti diyor müfessirimiz ve ayeti kerimeyi aktarıyor bizlere. Böylece bu ayetle ilgili sözlerine başlıyor. Sen putları tanrılar, ilahlar mı ediniyorsun diyerek onun bu davranışını yadırgadığını belirtmişti. Bil ki İbrahim aleyhisselam irfana kalbini, azgınların ve müşriklerin fesatlarına karşı delil getirmeye lisanını, ateşe bedenini, hakka kurban olarak oğlunu, misafirlere ise servetini vermiş, teslim etmişti. Bundan sonra Cenab-ı Hakk'a şöyle yalvardı. Sana gelenler arasında bana bir doğruluk dili, yani iyilikle anılmayı nasip eyle. Şuara suresinin 84. ayetidir bu aziz dinleyenlerim. Müfessirimiz şöyle devam ediyor. Nihayetsiz fazlu keremi gereğince Allah onun duasını kabul etti ve istediklerini gerçekleştirdi. Öyle ki bütün milletler ve bütün dinler Hazreti İbrahim'in faziletini itiraf ederler. Hatta müşrikler bile ona saygı gösterirler ve onun neslinden gelmek

ki ayette geçen Hazreti İbrahim'in babası olan Azer'in gerçek adı Tarah'tır. Azer ve Tarah İbrahim Aleyhisselam'ın babasına ait iki addır. İsrail ve Yakup gibi. Ya da Azer onun lakabı, Tarah ise ismiydi. Azer'in Kufe yakınlarında Kusa denilen bir köyden olduğu rivayet edilir. Ayet-i Kerime'de geçen "Doğrusu ben seni ve yani putlara tapmak hususunda sana tabi olan kavmini haktan uzaklaştığı besbelli ve şüphesiz açık bir sapıklık içinde görüyorum." Müfessirimiz diyor ki buradaki görmek ya bilmek manasındadır ya da gözle görmek manasındadır. Bu cümlede bir yadırgama ve kınamanın sebebi bildirilmektedir. Bil ki puta tapmak küfürdür. Açıklamakta olduğumuz ayet İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer'in kafir olduğuna delalet eder. Ancak bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nesebini lekelemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ben temiz erkeklerin sulbünden temiz kadınların rahimlerine nakledilerek geldim" hadisi onun tertemiz nesebinde zina yoluyla dünyaya gelen kimse olmadığına delalet eder. Bir başka hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Allah Teala Adem'i yarattığı zaman beni de onun sulbünde yeryüzüne indirdi. Gemide yani tufanda Nuh aleyhisselamın sulbünde kıldı. Sonra beni İbrahim aleyhisselamın sulbüne attı. Böylece Allah Teala beni temiz erkeklerin sulbünden temiz kadınların rahmine aktardı. Ta ki babam ile annemin nikahla beraber bir araya gelmesinden ben dünyaya geldim." Yine rivayet edilir ki Havva validemiz Şit aleyhisselamı dünyaya getirdiği vakit onun alnında parıldayan Muhammedi Nur Şit aleyhisselamın alnına intikal etmiştir. Şit aleyhisselam büyüyüp de ergenlik çağına geldiği vakit Adem aleyhisselam Muhammedi Nur'un temiz kadınlardan temiz erkeklere intikal etmesi için ondan bu sırrı ve nuru kadınlardan namuslu ve temiz olanlara vermesi hususunda söz ve güvence almıştır. Müfessirimiz ayet-i kerimeye devam ediyor. İbrahim babası Azer'e "Sen putları Allah'tan gayrı tanrılar mı ediniyorsun?" demişti. Bu ayet Allah Teala'nın ölüden diri çıkarma kudretini izhar etmektedir. Kalbi öldüğü için Azer inkara dalmıştır. Nesil olan İbrahim aleyhisselam ise kalbi diri olduğu için müşahedeye gark olmuştur. Putlar Allah'tan başka tapınılan her şeydir. Doğrusu Allah bana eşyanın iç alemini yani melekutunu gösterdiği için ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum. Müfessirimiz diyor ki şu belî ifadeler Zemahşeri'nindir. İki kötü arasından onların yolundan gitmeyen nice hayırlı evlat hasıl olur. Bil ki süt de fışkı ile kan arasından çıkar. Sadi de der ki hünerin varsa göster onu, cevheri değil. Çünkü gül dikenden, İbrahim Azer'dendir. Ve kül her ne kadar ateşin cevherinin yüce olması sebebiyle üstün nesepli ise de kendisinin bir hüneri olmaması dolayısıyla toprakla aynıdır. Şekerin kıymeti özelliğini taşıdığı kamıştan değildir. Burada ortaya çıkan hakikat şudur diyor müellifimiz. Sadece nesep hususunda değil, her konuda ölüden diri çıkarmak ve bunun aksi Allah'ın kadim bir şanıdır ve muvaffakiyet ancak Allah'tandır. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimeden sonra gelen En'am suresinin 75. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor: "Bismillahirrahmanirrahim. Böylece biz

kesin iman edenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk. Müellifimiz bu ayeti kerimeyi şu ifadelerle açıklıyor. Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu, yani Hak Teâlâ'nın rububiyetini, göklerin ve yerin içindekilerle birlikte yegane sahibi oluşunu, bu ikisindeki kahir üstünlüğünü, göklerin ve yerin yegane Rabbi oluşunu gösteriyorduk. Biz ona ancak böylesine muazzam hakikatleri gösteriyorduk. Bundan edna, yani basit ve düşük şeyleri değil. Ayette geçen göstermek, göz ile görmekten türemiştir. Ancak bilmek, yani marifet ve basiret ile görmekten kinayedir. Yani biz ona tanıttık, basiretine açtık demektir. Alimler gözle görülen varlıklara mülk, basiret ile idrak edilenlere melekut adını vermişlerdir. Melekut aleminin sırları her müşkili akılla çözeceğine inananlara açılmaz. Melekutun sırları ancak kalp ehline açılır. Çünkü keşfin aksine akıl yoluyla ancak eksik bir idrak hasıl olur. Mükaşefe ise ancak mücahede ehline hasıl olur. Çünkü mükaşefe mücahedenin neticesidir. Bu ise ulaşılması cidden nadir olan şeylerdendir. Ve müellifimiz şöyle dua ederek bitirir bu faslı. Allah'ım, bizi sadece kulaklarıyla duyanlardan değil, görenlerden kıl. Ayet-i kerimede geçen ki o, yani Hazreti İbrahim, kesin inananlardan olsun ifadesi, yani zikredilen eşsiz varlıklardan ona ne göstermişsek, başka bir şey için değil, sadece ilimde yakın derecesinde ileri gitsin, Allah'ı tanıma, yani marifetullah'ta aynel yakin derecesine fazlasıyla ulaşsın diye yaptık. Bu uzak gayeye ulaşmak Allah'ın göstermesine bağlı bir kemaldir. Ama kemalin bizzat kendisi değildir. Kıymetli dinleyenlerim, ardından gelen 76. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Hazreti İbrahim'in başından geçenleri bize şu ifadelerle aktarıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Ne zaman ki yıldız batınca, batanları sevmem dedi. Ayet-i kerimede geçen üzerine gece basınca, yani gecenin karanlığı ortalığı kaplayınca İbrahim aleyhisselam bir yıldız gördü. Çünkü yıldızın görünmesi ancak güneşin ışığının tamamen gözden kaybolmasıyla mümkündür. İbrahim aleyhisselamın gördüğü parlak yıldızın Zühre, yani Venüs ya da Müşteri, yani Jüpiter olduğu söylenir ki bunların ikisi de 7 gezegene dahildir. Rabbim budur dedi. Burada sanki şöyle denilmektedir. Yıldızı görünce İbrahim aleyhisselam ne yaptı diye sorulmakta, cevaben de mücadele ettiği kimselerin dediğine uygun olarak Rabbim budur dedi diye cevap verilmektedir. İbrahim aleyhisselamın babası ve kavmi putlara ve yıldızlara tapıyorlardı. Bir sözün, bir düşüncenin fasit olduğuna delil getiren kimse, önce onu hasmının görüşü üzere hikaye ettikten sonra onun batıl olduğunu ortaya koyar. Ve yıldız batınca ben batanları sevmem, yani bir yerden diğerine gidip mekan değiştiren, halden hale bürünen ve bazı nesnelerle önü perdeleneni sevmem. Çünkü böyleleri asla rububiyet sıfatına müstahak olamazlar dedi. Ve 77. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. O ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. Fakat o da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum ben dedi.
Burada yıldızın batmasıyla ortaya çıkan ayı doğarken görünce ifadesi, ayın doğmaya başladığını gördüğünde demektir. İşte o zaman Rabbim budur dedi. Ancak o da batınca, yıldızın battığı gibi Rabbim bana kendisine varan doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum dedi. İbrahim aleyhisselam böylece tariz yoluyla kavminin sapıklık içinde olduklarını bildirmiştir. Kıymetli dinleyenlerim, 78. ayet-i kerimede ise ifade edilen husus şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Ne zaman ki İbrahim güneşi doğarken görünce Rabbim budur, zira bu daha büyük dedi. Fakat o da batınca dedi ki, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Kavmi ona, peki sen neye ibadet ediyorsun deyince İbrahim aleyhisselam şöyle cevap verdi. En'am suresi 79. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimenin tefsirine müfessirimiz şu sözlerle başlıyor. Ben Hanif olarak bütün batıl dinleri bırakıp hak dine yöneldim ki artık bundan geriye dönüş yoktur. Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim. Dinimi ve ibadetimi ona has kıldım. Kastımı yalnız ona döndürdüm. Ona yöneldim, gökleri ve yeri yaratan Allah'a. Ve artık ben ister fiillerle ister sözlerle olsun hiçbir hususta Allah Teala'ya ortak koşanlardan değilim. Müellifimiz diyor ki, İşte bu hal kalp aynasını kirden pastan arındıran, nefsin arzularının tuzağına düşmekten korunan kimsenin halidir. Artık o cisimlere ve kainata iltifat etmez. Hatta sağa sola bakmaz. Çünkü Allah'a dost olmanın şevki onu hakkın cihetten mukaddes olan zatının hizasına getirmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. İbrahim aleyhisselam onlara dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi ise her şeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz? Müellifimiz diyor ki, kavmi onunla dini hakkında tartışmaya, bir mücadele ve münazaraya girişti. Hatta onu putları terk ettiği takdirde onların gazabına uğramakla tehdit ettiler. İbrahim aleyhisselam onlara dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında, Allah'ın şanı ve birliği hakkında benimle tartışıyor musunuz? Oysa ki o bana doğru yolu göstermiş ve hakikate ulaştırmıştır. Ben sizin ona, yani Allah Teala'ya ortak koştuğunuz şeylerden, yani putlardan korkmam. Onların bana bir kötülüğü dokunacak diye çekinmem. Çünkü putların bana herhangi bir şey yapabilecek gücü yoktur. Ancak Rabbimin dilediği olur. Allah'ın onların cihetinden bir kötülük dilediği vakit müstesna, hiçbir vakit sizin taptığınız putlardan bana bir kötülük gelecek diye korkmam. Kötülük ya da iyilik ancak Allah Teala cihetinden gelir. Buna hiçbir şekilde sizin ilahlarınızın dahli söz konusu olamaz. Ve ayette geçen Rabbim bilgice her şeyi kuşatmıştır. Yani o ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Onun bilgisi herhangi bir sebeple sizin ilahlarınızdan bana gelebilecek bir kötülüğü kuşatmaktan uzak değildir. Hala kendinize gelip öğüt almıyor musunuz? Sizin ilahlarınızın hiç kimseye bir fayda vermek ya da zarar dokundurmaktan uzak,
cansız varlıklar olduğunu düşünmüyor musunuz? O putların bana bir zarar vermeye güç yetiremeyeceklerini akletmiyor musunuz? Ve 81. ayetle devam ediyor Hazreti İbrahim'in sözleri. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim, siz Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Müellifimiz Bursevi Hazretleri, ayet-i kerimede geçen hem siz Allah'ın size onların ortak koşulması hususunda hiçbir delil, yani hüccet, bürhan indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da, ben nasıl sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden korkarım? Allah'a ortak koştuğunuz putlardan, hiçbir zararı ve faydası dokunmayan cansız varlıklardan nasıl çekinirim? Buradaki soru, böyle bir şeyin olmasını reddetmek ve tamamen inkar etmek içindir. Ve Hazreti İbrahim şöyle devam ediyor. Siz korkulmaya en layık olan şanı yüce Allah'tan korkmadığınız halde, ben korkulması gereken şeyler olduğuna inanmadığım cansız putlardan nasıl korkarım? Halbuki siz en büyük ve en korkunç felaketten korkmuyorsunuz. O da yerde ve gökte benzeri olmayan Allah'a yarattığı bazı şeyleri ortak koşmanızdır. Putların ortak koşulması hakkında bir delil indirilmediğinin beyan edilmesi, dini emirlerin ancak Allah katından indirilen bir delil ile sabit olacağının bildirilmesinin yanında onlarla alay etmek içindir. Şimdi biliyorsanız haydi söyleyin, iki topluluktan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Tek Allah'a inanan bizler mi haklıyız, yoksa Allah'a ortak koşan sizler mi haklısınız? Ebu Suud Efendi der ki, buradaki iki fırkadan maksat, hakikaten emin olunacak mahalde bulunup da emniyette olanlar ile esasen korkulacak bir mahalde bulunduğu halde kendilerini emniyette zannedenlerdir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimeden sonra gelen En'am suresinin 82. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. Müellifimiz şöyle başlıyor sözlerine. O iman edenler ki onlar inananlar ve imanlarını bir haksızlıkla karıştırmayanlar, yani müşriklerin yaptıkları gibi imanlarını şirkle bulaştırmayanlardır. Müşrikler kendilerinin de Allah'a inandıklarını, ancak putlara tapınmanın imanlarını tamamladığını, putların kendilerini Allah'a yaklaştırdığını ve onun katında kendilerine şefaatçi olduklarını iddia ediyorlardı. Nitekim onlar şöyle demişlerdi. Biz bunlara sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Zümer suresi 3. ayet. İşte imana haksızlık, zulüm karıştırmanın manası budur. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. İşte azaptan güvende olmak yalnız onlarındır ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Hakikate ulaşanlar yalnız onlardır demektir. Diğerleri ise apaçık sapıklık içindedirler. Kıymetli dinleyenlerim, geldik son ayeti kerimeye. En'am suresi 83. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Müellifimiz ayet-i kerime ile ilgili şunları söylüyor. Ayette geçen işte bunlar
İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine sunduğu

0: 76 ila 82. ayetlerde değinilen deliller, kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz, yani gösterdiğimiz veya öğrettiğimiz hüccetlerimizdir. Hüccet, bir konuda ileri sürdüğü görüşünü desteklemek üzere söz sahibinin getirdiği delile denir. Hak yoluna sülük etmenin dereceleri şunlardır. Allah'ın fiilleri olan ayetlerin hakikatine ermektir. Bu, onların yükselmeleri için bir merdiven gibidir ve ilk mertebedir. Bundan sonra kendisine gösterilen onun sıfatlarını müşahededir. Bu da ikinci mertebedir. Sonra sırlarına tecelli edince onun zatı ve varlığının hakikatine ermek gelir. İşte Allah'a vuslatın başlangıcı budur ve onun nihayeti de yoktur. Melekut aleminin gösterilmesi, yıldızların aynasında rububiyetin müşahedesi, Cenab-ı Hakk'a sadakatle teveccüh etmek, onun dışındakilerden tamamen yüz çevirmek, yani masivadan arınmak, benlik şirkinden kurtulmak, hakiki iman sahibi olmak ve aynel yakin derecesine vasıl olmak. İşte Hazreti İbrahim'e verilenler bunlardır. Biz ona vasıtasız olarak zatımızı göstermişizdir ki, bunu kavmine de bir delil olarak sunsun denilmektedir. İbrahim'i yüksek derecelere yükselttiğimiz gibi, dilediğimizi derecelerle, yani ilim ve hikmetle o muazzam rütbelere yükseltiriz. Nitekim İbrahim aleyhisselam daha küçücük çocukken zamanındaki yaşlı başlı insanlardan üstün oldu. Ancak peygamberlerin oğullarına nasip olan bilgi ve nimetlere ulaştı. Allah'ın lütfuna mazhar olmak için kabiliyet şart değildir. Belki de kabiliyetin şartı onun lütfudur diyor müellifimiz. Ve ayet-i kerimede geçen şüphesiz Rabbin yaptıklarında hüküm ve hikmet sahibidir. Yani yücelttiğinin de derecesini düşürdüğünün de bir hikmeti vardır. O bilendir. Derecesini yükselttiğinin durumunu ve farklı mertebelerdeki istidadını bilir. İbrahim aleyhisselam ile kavmi arasında cereyan eden tartışmalardan maksat, kavmini susturmak, onları düşünmeye ve delil aramaya sevk etmek ve dinleri konusunda sapıklık içinde bulunduklarını hatırlatmaktır. Nitekim büyük müfessirlerce tercihe şayan olan görüş de budur. Ve biz de ayetleri bu görüş doğrultusunda tefsir ettik. Bazı müfessirler de demişlerdir ki, Allah'ın birliğinin ispatlanması ve onun dışındakilerin ilahlığının çürütülmesiyle ilgili anlatılan bu deliller, Hazreti İbrahim'in içinden geçirdiği ve kendi kendine düşündüğü delillerdir. Buna göre bu hususun İbrahim aleyhisselam henüz delikanlılık çağında ve ergenliğin ilk basamağında iken olduğuna hamledilir. Ayet-i kerimede geçen melekuttan murat da ayetlerdir. Haddadi isimli alim doğruya en yakın olan görüşün bu olduğunu söyler. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz anlatacaklarını burada sona erdiriyor. Böylece bir Ruhul Beyan sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerle yeniden buluşuncaya kadar onun selam ve selametinde, emn-ü emanetinde olmanızı dileriz. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinize olsun efendim. La ilahe illallah, la ilahe illallah.
1: Haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı. İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Her halükarda ibadetlere sarılmak ve onları yerine getirmek gerekir. Ancak ibadetler yapıldığında da sanki hiç yapılmamış gibi düşünmelidir. Çünkü o zaman nefis yapılan ibadetten pay alamaz. İnsan da kendini kusurlu bulur. Bu durumda ibadetlere yeniden sarılmak ister. Hacı Ali Rami Teni Hazretleri, Kuddüs'e sırruhu.

çiçeklerin en güzeli gül. Güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün. Sana binlerce selam.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: İbadetleri zamanında yapabilmek, Yüce Allah'ın kuluna özel yardım ettiğinin bir alametidir. Ali bin Sel İsfahani Hazretleri. Kuddüse sırruhu.

0: 40 hadisi şerif. Abdurrahman İbni Avf'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işitmiştir. Allah azze ve celle buyurdu ki, ben Rahmanım ve akrabalığı Rahim'i ben yarattım ve ismim olan Rahman'dan ona isim diye Rahim türettim. Kim akrabaya iyilik ederse ben de ona iyilik ederim. Kim de ondan ilgiyi keserse ben de ondan iyiliği keserim. Akraba arasındaki münasebetin şerefli mevkiini beyan etmeye bu kutsi hadisi şerif en büyük delildir. Zira Allah'a mahsus en güzel isimlerden olan Rahman kelimesiyle nesebi yakınlık manasına gelen Rahim, kök itibariyle aynı kelimedir. Bunun için Cenab-ı Hak, ismimden yani Rahman'dan Rahim'i türettim buyurmuştur. Bu beyanda Rahim'in kıymet ve ehemmiyetini belirtmek için başka bir ifadeye ihtiyaç bırakmamaktadır. Rahim hukukuna riayet edenlere Allah Teala ihsan ve ikram edecek, riayet etmeyenleri de rahmetinden mahrum bırakacaktır.
1: Kırk hadisi şerif.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder, üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır: gizli ve aşikar daima Allah'tan korkmak, fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak, sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır: aşırı derecede cimri olmak, nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek, kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır: her Müslümana selam vermek, yedirip içirmek, İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır: şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

İbn Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vehhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren ve

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaşla kötü arkadaş, misk taşıyan kimseyle körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Müslim 1, 146.

0: güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Yüce Allah şöyle buyurur: Kim bir iyilik yaparsa ona 10 misli vardır. Hatta daha fazlasını veririm. Kim de bir kötülük yaparsa ona 1 misli vardır. Hatta bağışlarım.
1: Sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir: 4 şey var ki dışı erdem, içi farzdır. Salih kimselerle kaynaşmak erdem, onlara uymak farzdır. Kur'an okumak erdem, onunla amel etmek farzdır. Kabirleri ziyaret etmek erdem, ona hazırlanmak farzdır. Hastayı ziyaret etmek erdem, ondan vasiyet ve ibret almak farzdır.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

0: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Sözün özü. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: cenneti özleyen iyiliklere koşar, cehennemden korkan ihtiras ve tutkulardan uzak durur. Ölüm gerçeğine kesin olarak inanan dünyanın nimet ve zevklerinden kesilir. Dünyayı bilen felaketleri basit ve önemsiz görür.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan az sonra başlıyor. Selman Özdemir

Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli, tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten kullardan olmamızı nasip eylesin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bir program vesilesiyle sizlerle yine birlikteyiz inşallah. Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Bu programımızda inşallah Kehf suresinin 48 ve 49. ayet-i celilelerinin meali, tefsiri ve elimizdeki eserde zikredilen kıssaları, bilgileri sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu Kehf suresinde buyuruyor ki, hepsi saf saf Rabbin Celle Şani'ye arz olunurlar ve onlara denir ki, Celalim hakkı için sizi ilk defa yarattığımız gibi çırçıplak, malsız ve evlatsız bize geldiniz. Siz ölüleri dirilteceğimize ve onları mahşer yerinde toplayacağımıza dair olan vaadimizi asla yapamayacağımızı zannederdiniz. Herkesin amel defterleri olan kitap ortaya konulur. Günahkar olanları kitabın içindekilerden müthiş bir korkuya kapılmış görürsün. Eyvah derler. Yazıklar olsun, hayıflar olsun bizlere. Bu ne kitap ki, küçük veya büyük, günahlarımızdan hiçbirisini bırakmaksızın hepsini yazmış ve zapt etmiş ve bütün yaptıklarını hazır bulurlar. Rabbin Celle Şane kimseye sevabından noksan bırakarak veya azabını fazlalaştırarak asla zulmetmez. Kıymeti dinleyenler, Abbasi halifelerinden Harun Reşid hac dönüşü birkaç gün Kufe'de ikamet etmişti. Bu sırada bir gün yoldan geçerken birisinin "Ya Harun" diye seslenerek ismiyle kendisini çağırdığını duymuş, fevkalade sinirlenerek bu cüretin kimin tarafından yapıldığını soruşturmaya başlamıştı. Ona "Ya Emirel Müminin, meczup Behlül'den gayri zatı emaret penahilerine kim bu şekilde hitap edebilir?" dediler. Halife bir mahfeye biner ve perdesini daima kapalı bulundurur ve gerektiğinde onun arkasından konuşurdu. Bu defa emretti ve perdeyi kaldırdılar. Behlül'ü yanına çağırttı ve ona, "Bana ismimle nasıl hitap edebilirsin? Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" Hazreti Behlül sükunetle cevap verdi ve aralarında şöyle bir konuşma geçti. "Evet, seni tanıyor ve kim olduğunu da biliyorum. Söyle bakalım, ben kimim? Sen o kimsesin ki bu yüce makamda bulunduğun süre içinde doğuda herhangi bir kimseye zulmedilse ve sen de o anda batıda bulunsan, Hak Celle ve Ala kıyamet günü o mazlumun hakkını senden sorar." Harun Reşit bu cevap üzerine ağlamaya başladı ve sordu. "Ya Behlül, beni Allah ve Resulüne layık ve hilafete elyak buluyor musun?" Behlül hiç düşünmeden cevap verdi. "Bunu bana neden soruyorsun?" dedi. "Kendini Kitabullah'a ve Sünnet-i Resulullah'a, senden önce gelmiş geçmiş Hulefai Raşidi'nin siretlerine arz eyle ve kendin bir hükme var. Zira Allah-u Teala kitabında sana ve bana şöyle hitap buyuruyor." İnfitar suresi 13'te. "Hiç şüphesiz Ebrar sınıfından olan salihler
muttakiler, Allah ve Resulüne itaat edenler cennette ve nimetlerdedirler. Günahkarlar ve suçlular ise yakıcı bir ateştedirler. Bu ayet-i kerime sana seni ve senin gerçek kimliğini gösterir. Ayrıca sünnet-i siniyeye, Ahmediye'ye bak. Kendini Resul-i Zişan'a layık bir kimse olarak kabul edebiliyor musun? Hulefai Raşidin hal ve ahvallerine, o zevat-ı ihtiramın durum ve tutumlarına, yaşayışlarına, hilafet anlayışlarına bak, adaletle hükmedip etmediğini anlarsın. Harun Reşit sordu, ya Behlül, bütün amellerimin, ibadet ve taatimin taraf-ı ilahiden kabule şayan olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Behlül bu soruya da şöyle cevap verdi. Allahü Sübhanehu ve Teala Hazretleri, Zat-ı Uluhiyetinden korkanların amellerini kabul buyuracağını beyan ve ilan etmiştir. Kur'an-ı Azim'de şöyle buyurulmaktadır, Maide Suresi 27'de. Allahu Teala ancak muttakilerin amellerini kabul buyurur. Harun Reşit başka bir soru daha sordu ve dedi ki, ben Resul-i Zişan'ın amcaoğullarındanım. Habib Edib-i Kibriya'ya karabetim var. Behlül bu soruya da yine ayet-i kerime ile cevap verdi. El-Mü'minun Suresi 101. Sur üflendiği zaman, o gün hısım ve akraba arasında kimsenin kimseye faydası dokunmaz. Birbirlerinin hallerini sormaya da imkan bulamazlar. Harun Reşit itiraz etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati haktır ve iki cihan serverinin ümmetine şefaat edeceği muhakkaktır deyince Behlül şu ayet-i kerimeyi okudu. Taha Suresi 109. O gün kimsenin şefaati asla fayda vermez. Meğer ki Allah-u Teala'nın kendisine şefaat etmek için izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu bir kimse olsun. Harun Reşit Behlül'ün cevapları karşısında aciz kaldığını anlayınca gönlünü almak için sordu. Ya Behlül, benden bir isteğin var mı? Var ya Emirel Müminin, benim günahlarımı affet ve beni cennete koy. Bu istediklerim benim elimde değil, ancak ve yalnız Rabbimin kudretindedir. Benden yapabileceğim bir şey dile. Mesela duyduğuma göre borçların varmış, istersen onları ödeyebilirim. Borç alınarak borç ödenmez. Halktan zulümle aldıklarını yine halka ödemeye çalış. Çünkü sen halka borçlusun dedi. Dilersen sana ölünceye kadar geçimini sağlayacak iaşe temin edeyim dedi Harun Reşit. Bununla ömrünün sonuna kadar rızıklanır, hiç olmazsa geçim sıkıntısı çekmezsin. Behlül Dane Hazretleri, ya Emir el Müminin, Allah-u Teala rızık bahsinde seni unutmaz da beni unutur mu sanırsın? Müminin suresinin 72. ayeti cellesinde mealen, Rabbimiz, Rabbin Celle Şane'nin verdiği rızık daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki, ey Hakk'a talip ve cemale ragıp olan aşıklar! Bazı insanlar vardır ki, onlar yalnız kendi nefisleri için hesaba çekilmekle kalmaz, fani alemde işgal ettikleri mevki ve makamdan dolayı da ayrıca kendilerinden hesap sorulur. Mevki ve makamını, sıfat ve selahiyetini kötüye kullanmayarak adaletle idare edenler, Kitabullah'a ve sünnet-i seniyeye ittiba ve iktida edenler, kıyamet gününün o dehşet ve vahşetini görmezler ve biraz önce izah çalıştığımız gibi arşın gölgesinde ağırlanır ve safa sürerler. Bunun aksine hareket edenler ise o müthiş günde korkunun her çeşidini tadar ve sonunda da ebedi azaba layık ve müstahak olurlar. Hiç duymadın mı? Muteber kitaplarda okumadın mı? Resul-i Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem kayınpederi olup dünyadayken cennetle müjdelenen mutlu ve kutlu kişilerden Hazreti Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh hilafet makamında bulunduğu sırada sık sık ağlar ve ah ne olaydı, keşke anam beni doğurmamış olsaydı,
diye işgal ettiği makamın ne büyük bir yük olduğunu açıklardı. Alemi cemale intikal buyuracağı günlerde yerine oğlu Abdullah'ı namzet göstermesini tavsiye edenlere verdiği cevap ne kadar veciz ve manalıdır. Bir evden bir kurban yeter. Bir cemaatin, bir cemiyetin ve hele bir milletin ve ülkenin sevk ve idaresini yüklenmek gerçekten büyük bir yüktür. Böyle bir sorumluluğu üstlerine alanlar derin derin düşünmelidirler. Bu ağır manevi yükü dünya hayatında yalan dolanla taşır gibi görünmek belki mümkün olur ama o mahkeme-i kübrada Allah-u Teala'nın huzurunda bunun hesabını verebilmek sanıldığı kadar kolay değildir. Biz bu küçücük uyarmayı ahirete ve kıyamete inananlar için yaptık. Allah-u Teala'ya ve Resulü Müşteba'ya iman eden ve gönül veren kimseler bu safanın bir de cefası olacağını asla unutmamalıdırlar. Bir milleti ve devleti idare kastıyla iş başına gelenler yalnız o yüksek makamın adına ve cazibesine kapılır ve halkı zalimlere ezdirirlerse daha kötü bir ihtimalle görevlerini kötüye kullanarak bu makamlarından şahısları lehinde fayda sağlamaya yeltenirlerse vazifelerini hakkıyla ve layıkıyla yapamazlar. Günlerini gün etmeye çalışırlarsa kıyamet günü başlarına gelecekleri Kur'an-ı Azimülbürhan hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kesin hükümlerle beyan ve muhbir-i sadık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olanca açıklığı ile ilan buyurmaktadır. Evet, o gün herkes defterini alacak. Yaptığı iyilik veya kötülüğün, hayır veya şerrin, küçük veya büyük günahlarının ve hatta gözle işaret ettiğinin veya kalbinden geçirdiğinin, düşündüğünün, niyetinin ve kısacası bütün hayatının orada aynen ve harfiyen kayıt ve tespit edilmiş bulunduğunu hayret ve dehşette görecek. Bu telaş ve şaşkınlık içindeyken melekler kendilerini mizana sevk edecekler. Mizan-ı ilahi Arş-ı Rahman'ın önünde kurulacaktır. Sağ tarafında cennet melekleri ve rıdvan, sol tarafında cehennem melekleri ki onlara zebaniler derler bulunacak. Sağ taraftaki meleklerin önlerinde cennet ehline mahsus hulleler, elbiseler, gözlerin görmediği ve kulakların duymadığı çeşitli nimetler, Allah-u Teala'nın yarattığı altından, zümrüt ve yakuttan incilerle işlenmiş ve süslenmiş kemerler, mücevherler, cennet ehlinin binmelerine tahsis edilecek büraklar bulunacaktır. Sol taraftaki meleklerin önlerinde de cehennem ehli için hazırlanmış kelepçeler, bukağlar, zincirler

ve böylelikle bütün insanların amelleri tartılır. Hayrı galip olanlara cennet elbiseleri giydirilir. Şerri galip olanlara da zebanilere teslim edilerek ellerine kelepçeler ve ayaklarına zincirler vurulur. Boyunlarına ateşten laleler takılır ve bunlar imansızlıklarının ve kötülüklerinin cezasını çekmek üzere cehenneme, yani Allah-u Teala'nın hapishanesine gönderilirler. Böyle bir akıbetten Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Her mevkıf, yani soru sorulan yerlerde beklenen süre kafirlere ve zalimlere 1000 sene kadar uzun, müminlere ise 1 saat kadar kısa gelir. Kur'an-ı Azimülbürhan'ın bildirdiğine göre müminlerin yüzleri beyaz ve nurlu, kafirlerin ise maddeten ve manen kara, gözleri gök renginde olup işledikleri isyan ve günahları ve küfürlerinin miktarına göre muahize olunacaklardır. Habese suresi 38-39. Nice yüzler o gün aydınlanır, güler ve sevinir. Mülk suresi 27. Vaad olunan azabı gördükleri zaman o kafirlerin yüzleri çirkinleşir. Şu yalancı dünyada kalan mı sanırsın? Böyle gafil gezmekle hakkı bulan mı sanırsın? Buyuruyor. Ey aşık-ı sadık, diyor. Ey Allah korkusuyla gözleri yaşaran ve tüyleri diken diken olan. Ey Allah sevgisiyle Celle Celaluhu kalbi çarpan ve hakkın emrine gözünü kırpmadan teslim olan, Allah rızası için canını ve malını fedaya hazır bulunan, Allah Resulü'nü her şeyinden fazla sevmekle imanı ve ahlakı kemal bulan mümin kardeşim. Kıyamet günü gerçektir ve haktır. Biraz önce anlatmaya çalıştığımız olayların hepsi o gün mutlaka olacaktır. O gün boynuzsuz koyun boynuzludan, mazlum zalimden, mağdur gaddardan hakkını alacak. Mutlak adalet yerini bulacaktır. O gün mahkeme-i kübra kurulacaktır. Yerlerin ve göklerin, yerlerde gökler arasında bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen her şeyin maliki, sahibi olan Allah ve Azimüşşan kadı olup teker teker bütün yarattıklarına hesap soracaktır. Evet, mizan kurulacak ve herkesin amelleri tartılacaktır. O şiddet ve dehşet günleri gittikçe bize yaklaşmaktadır. Evet, o gün hiç kimseye zulüm olunmayacaktır ama kimsenin yaptığı da yanına kar kalmayacaktır. Her kul yaptığının karşılığını muhakkak görecektir. Herkes kaybettiğini sandığı hakkını orada alacaktır. O öyle bir gündür ki dünya rütbeleri kaldırılacak ve ahiret rütbeleri aşk ehline tevdi olunacaktır. O gün dünyada başkalarına zulmederlerken gülenler hüngür hüngür ağlayacaklar, ellerini dişleyip ısıracaklar, yaptıklarına pişman olacaklardır. Ama bu gecikmiş nedamet, pişmanlık onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. Buna mukabil dünya hayatında zulüm görüp ağlayanlar, hakları zorla ellerinden alınanlar gülmeye başlayacak ve zalimlerden haklarını alarak sevineceklerdir. O gün müminlerin handan ve şadan ve kafirlerle zalimlerin ve münafıkların makhur ve perişan olacakları gündür. O gün müminler zevk ve sefaya, kafirler, münkirler, zalimler ve münafıklar ise cevru cefaya gark olacaklardır. O gün kardeş kardeşten, ana baba evlattan, evlat ana babadan kaçacaktır. O gün dünya hayatında çok defa hor görülen müminler cennet elbiseleri giyerek süslenecekler ve onları hor gören, hatta itip kakan kafirler ve zalimler siyah bir katrana bulunacaktır. O gün müminler şeref ve ihtişamla müjdeleyici melekler arasında ebediyen kalmak üzere cennete girerlerken kafirler, zalimler ve münafıklar elleri ve ayakları zincirlerle bağlanmış zelil ve perişan zebaniler tarafından cehenneme sürüleceklerdir. Hasılı, hak yerini bulacak,
Herkes yaptığını

0: tam karşılığını alacak ve ilahi adalet kemaliyle yerine gelecektir. İbrahim suresi 49-50'de Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, o gün suçluları ortakları ile zincirlere vurulmuş görürsün. Gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş kaplayacaktır. O gün müminler birbirlerini sevinçle kucaklayarak kutlarlarken, kafirler de birbirlerinin gırtlaklarına sarılacaklar ve karşılıklı olarak birbirlerini suçlayacaklardır. O gün herkesin sırrı açıklanacak, herkesin ayıpları meydana çıkacak, kimin ne olduğu belli olacak. Bu fani alemde herkese tepeden bakan, para ve servetlerine, geçici süs ve ziynetlerine mağrur olarak, kendi halinde fakir kimselerle eğlenen ve gönül eğlendirenler, Allah yolunda 40 para fedakarlık edemeyenler, ne boş hayallere ne anlamsız hülyalara kapıldıklarını anlayacaklar, bütün mahşer halkı önünde mahcup, zelil ve perişan olacaklardır. Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere razı olan, aç kaldığı zaman Hakk'a şükreden, eline ekmek geçince kendisinden daha fakirlere düşünmeden veren, kulluk görevlerini yerine getiren, ibadet ve taatten bir nefes bile ayrılmayanlar ise, sonu ve sınırı olmayan, ilahi ikramlara nail ve mazhar olacaklar. Ebedi saadet ve selamete erişerek, kanaat ve tevekküllerinin mükafatını göreceklerdir. Evet, o gün bu fani alemde Allah-u Teala'dan gayrısına kul olmayanlar sultan olacaklar. Nefislerine kul olanlar ise azap ve ızdırap içinde kalacaklardır. Aslında bu ahiret sultanları dünya hayatında da sultandırlar ama giyim kuşamları, yiyip içmeleri bakımından birçokları kendilerine ehemmiyet vermemişler. Onlar da fakir ve garip görünmeyi her zaman tercih etmişlerdir. Dünya hayatında sultanlar gibi yaşayan, yiyen ve içenler de aslında sultan gibi görünmeye özenen birer şarlatandan başka bir şey değillerdir. Hoş, gerçekten sultan olsalar da neye yarar? Firavun, Nemrut, Kisralar, Sezarlar, krallar, imparatorlar, çarlar da sultan değiller miydi? Tahtları vardı, paytahtları vardı, orduları, hazineleri, özel muhafızları, tebaaları vardı. Ne oldu? Nice oldu? Nereye gitti o debdebe, o saltanat? Çünkü onlar sultan değillerdi ama kendilerini sultan sanıyor ve sayıyorlardı. İnşallah mahşerde hepsinin akıbetlerini, zillet ve mezelletlerini göreceğiz. Hesapları görülüp defterleri dürülecek ve hepsi de zebanilerin pençesinde inleye sızlaya cehenneme sürülecektir. Netice itibariyle kıyamette müminler iman ve taatin, kafirler küfür ve inkarlarının, zalimler zulüm ve haksızlıklarının, zahitler zühdü takvalarının, abidler ihlas ile yaptıkları ibadetlerinin karşılığını alacak, hak ve adalet yerini bulacaktır. Bu alemde suret insan olanların hakikatte bir hayvan ve belki hayvandan da sapık ve şaşkın oldukları halde vücutlarının bu hakikati gizlemesi gibi fakir ve hakir görünen müminlerin bu halleri de ahiretteki hakikatlerini gizlemektedir. Bu sebeple dış görünüşe katiyen aldanmamalı ve insanlar hakkında zahirlerine bakarak hükme varmamalıdır. Öyleleri vardır ki en pahalı kumaştan en meşhur terzilere diktirdikleri elbiselerle dış yüzlerini süslerler ama iç yüzleri daima çirkin kalır. Bir bakıma o pahalı ve süslü elbiseler, ipekler, sırmalar, mücevherler onların ayıplarını örter. Oysa bu bir rüyadan farkı olmayan bu fani alemde iç yüzlerini süsleyip güzelleştiremeyenlerin bütün iğrençlikleri, bütün çirkinlikleri ahirette ve kıyamette meydana çıkacak ve bunların gerçek kimlik ve kişilikleri o zaman anlaşılacaktır. Dünya hayatında herkesin gözlerini kamaştıran bu zavallı gafiller, tepeden süzdükleri, el öptürdükleri, önlerinde diz çöktürdükleri kimselerin lanet ve hakaretine maruz kalacaklardır. Kıymetli dinleyenler, Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i celileri meali var ve açıklamaları var. Buna geçmezden evvel şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
1: Haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz. Ara vermezden evvel söylediğimiz üzere Ahzab suresi 67 ve 68'de Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, o gün onlara tabi olanlar, ey Rabbimiz, gerçekten büyüklerimize, ileri gelenlerimize itaat ettik. Bize küfrü telkin etmişlerdi. Yolumuzu onlar şaşırttılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onlara en büyük laneti uğrat diyeceklerdir. Evet, bu konuyu biraz daha açıklayalım. Zenginlikleri, mevki ve makam sahibi olmaları hasebiyle etraflarına bir sürü çanak yalayıcı dal kavuklar, bir dediğini iki etmeyen sahtekarlar, riyakarlar toplayan ve onları hak ve hakikat yolundan alıkoyan, servet ve ihtişamları ile göz boyayan dünya saltanatı düşkünlerinden, çevrelerine topladıkları kimseler davacı olacak ve diyeceklerdir ki, ya Rabbena, bizler kendilerine büyük adam saydığımız, veli nimetimiz olduklarını sandığımız bu zalim ve alçak heriflerin sözlerine kandık, onlara inandık ve kendilerine uyduk, onların zulüm ve haksızlıklarına yardımcı olduk, kötülüklerine alet olmaktan çekinmedik. Onların paraları ve malları çok olduğu ve herkesten üstün yaşadıkları için çok akıllı kişiler olarak tanıdık, onlara özendik, onlar gibi yapmaya ve yaşamaya çalıştık. Meğer hak yolunu şaşırmış, o nurlu izi kaybetmişiz ki zat-ı ehadiyetine, rızana, cennetine ve cemali la yezaline davet eden iki cihan serverine, onun velilerine ve alimlerine yüz çevirdik. Küfür ve dalalet, karanlık ve bataklıklarında kaldık. Bizleri hak yoldan azdıran, isimlerimizi Şakiler divanına yazdıran, sana olan ahdimizi bozduran, çirkin ve kötü amellerimizle cehennem ateşini kızdıran bu zalimdir. Bizler de onlara tabi olmak suretiyle cehenneme ve azaba müstahak olduk. Ey Rabbimiz! Suçlarımızı biliyor ve huzur-u izzetinde hepsini itiraf ediyoruz. Etmesek de alim ve hakim olan sen yüce Rabbimiz, günahlarımızı ve isyanlarımızı biliyorsun. Ancak zat-ı uluhiyetinden niyazımız şudur ki, bizleri senin rıza-i şerifine iletecek doğru yoldan ayıran bu zalimlere, bu hainlere bize vereceğin cezanın iki katını ver. Bizlerin cehenneme girmemize, rahmetinden uzak kalmamıza ve hüsrana uğramamıza sebep olan bu alçaklardan intikamımızı al. Onlara en büyük lanetlerle lanet eyle diye yalvaracaklardır. Biraz önce mealen sunduğumuz ayet-i kerime bunun delili ve ispatıdır. Onun için Kur'an-ı Azim'i teemmül ile, tefekkür ile okumalı, anlamaya çalışmalı, okuyup anlamak ve gereğince hareket etmek, idrak ve irfanını bahş ve ihsan buyurması için Allah-u Teala'ya yalvarıp yakarmalıdır. Zira Kitabullah'a tabi olanlar, biraz önce verdiğimiz kafirler örneği gibi mahcup olmazlar. Hak ve hakikatlerden mahrum kalmazlar. Mahşerde herkes ağlarken mahzun olmazlar ve sonunda cehenneme ve azaba mahkum olunmazlar. Muzaffer Ozak Hazretleri kelamların devamında buyuruyor ki, ey benim kardeşim, sizlere sık sık ey aşık-ı sadıklar diye hitap ediyorum. Neden bilir misin? Zira aşık-ı sadık olanlar bütün bu korkulardan emin olurlar, huzura kavuşurlar. Habibi edibi kibriya kendilerine şefkat ve şefaat ederek avuşunu açar. Alemlerin Rabbine hakkıyla kul ol ve kulluk görevlerini layıkıyla yerine getir, ibadetlerini ihlas ile bitir ki cennet ve cemale eresin. Cennet-i zata giresin, gözlerin görmediği nimetleri göresin. Nefislerine kul olanlar, iki cihanda da hasret ve hüsranda, Allah-u Teala'ya kul olanlar ise yine iki cihanda mağfiret ve gufrandadır. Her kim Allah-u Azimüşşan'a itaat ve Resul-i Zişan'a ittiba ve muhabbet ettiyse feyiz azime nail olacaktır.
amellerini ıslah edenlerin bütün günahları yarlıganacaktır. Hatta günahları denizlerin dalgalarından ve kumların tanelerinden, hava zerrelerinden fazla bile olsa affolunacaktır. Kafirlere ve zalimlere bu fani alemde verilen mal ve mülk, servet ve ihtişam sakın senin gözlerini kamaştırmasın, seni aldatmasın. Bu mal ve mülk, bu servet ve ihtişam baki değildir, elden çıkıcıdır, eğretidir. Aklı başında olan hiç kimse dünya hayatında bu fani hayatın zevk ve zinetine değer vermez. İyi bilir ki bütün bunlar fanidir ve böyle olduğu için de gayet acı ve çirkindir. Onun için de ahirete talip ve rızaya ragıp olur. Rahman suresinin 40. ayet-i cellisinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu, günahkarlar, suçlular, kapkara yüzleri ve gök gözleriyle yüzlerinden bilinir de perçemlerinden ve ayaklarından yakalanarak cehenneme sürülür ve baş aşağı ateşe atılır. Yine Rahman suresinin 43 ve 44. ayet-i cellelerinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu meale buyuruyor ki, işte bu günahkarların ve suçluların yalanladıkları cehennemdir denilir ve onlar o cehennem ateşiyle kaynar su arasında dönüp dolaşırlar. Şimdi beni iyi dinle buyuruyor Muzaffer Ozak Hazretleri. İnkar etsen de bu inkarın sana hiçbir faydası ve yararı olmayacaktır. Sana ahirette sorulacak soruları haber vereyim de kendini buna göre ayarla ve hazırla. Belki Allah-u Teala'ya imanın var ama o imanının en belirgin alameti olan namazlarını kılmıyoruz. Kılsan bile erkanına ve adabına riayet etmiyor, hatta belki de şartlarını dahi bilmiyoruz. Evet, namaz imanın alameti. Resul-i Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözün nuru ve müminlerin miracıdır. Bir defa bunun böyle olduğunu bil ve bunu iyice belle ve senin de miracın olan namazını sakın terk etme. Bunları bilip öğrendikten sonra insan müminlerin miracı olan namazı terk edebilir mi? Kıymet, ehemmiyet ve fazileti bu kadar üstün olan namazına nasıl önem vermez ve umursamaz? Şu halde, namazlarının kıyamına, kıraatine, rükûna, secdesine, farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, müstahaplarına ve müfsidine, yani namazı bozan şeylere müfsit deniliyor, riayet etmeyen ve bunlarla ilgili meseleleri öğrenmeyen, öğretmeyen, öğrenilmesine ve öğretilmesine yardım etmeyen namazın imanın alameti olduğunu nasıl bilir? Namazın kıymet, ehemmiyeti ve faziletlerini nasıl anlar? İmanın alameti olan namaza verilen ehemmiyet aynı zamanda o müminin imanına da alamettir, işarettir. Peygamberler peygamberi, aşık ve sadıkların önderi, abid ve zahitlerin rehberi, nuru evvel ve ba'sı ahir olan ve alemlere rahmet olarak gönderilen Habibi Edibi Kibriya'ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme imanın ve muhabbetin bulunduğunu iddia ediyorsun ama bu muhabbetten sende eser görünmüyor. Bu iddian kuru kuruya laftan sözden ibaret kalıyor buyuruyor. Görmüyor musun ki aşk-ı mecazi ile meclub olduğun bir kadını darıltmamak, küstürmemek, visalinden mahrum kalmamak için bir dediğini iki etmiyor. Bütün arzularına, naz ve niyazlarına katlanıyor ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyorsun da. Resul-ü Müşteba'nın Peygamber Efendimizin sünnetine, siretine, emirlerine kulak bile astığın yok. Peygamberine hürmet ve muhabbetin bu mudur senin? Aşk-ı mecazi ile sevdiğin o hesna ve müstesna kadının güzelliği bir gün solacak. Sırma saçlarına aklar dolacak ve günün birinde de toprak olacak. Oysa iki cihan serverinin muhabbeti seni hem bu fani alemde hem de mahşerde yüceltecek ve yükseltecektir. Her türlü muhabbet bazı fedakarlıkları gerektirir. Senin de gerçekten Habibi Edibi Kibriya'ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme itaat ve muhabbetin varsa, her şeyden evvel onun sünnetine ve siretine özen, âline, evladına, ezvacına, ashabına, ensarına,
ahbabına da hürmet ve muhabbet de kusur etme. O Zat-ı Akdes'in gözümün nuru buyurduğu namazın erkanına ve adabına riayet ederek kılmaya, elinden geldiği ve gücünün yettiği kadar onun ahlakıyla ahlaklanmaya, iyi ve yararlı işler yapmaya alış ve çalış. Kıyamette imanın olduğunu da iddia ediyorsun ama zekatını vermiyorsun. Fakir müminlerin kardeşlerine yardım elini uzatmıyorsun. Kendin tıka basa karnını doyuruyor ve türlü dünya nimetleriyle dolduruyorsun da yanı başında komşunun aç yattığından haberin bile yok. Ölüme imanım var diyorsun ama kötülükleri, günahları ve isyanları bir türlü bırakamıyorsun. Nefsinin arzu ve isteklerinden vazgeçemiyor, kendine bile söz geçiremiyorsun. Ölenlerden de ibret alamıyorsun. Öldükten sonra dirilmeye ve hakkın huzurunda hesap vermeye imanım var diyorsun ama kendi kendini hesaba çekemiyorsun. Kârını zararını hesaplayamıyorsun ve dünyadan yüz çeviremiyorsun. Cennete taliplisin ama fazl-ı ilahiyeden haberin bile yok. Cemalillah yezare ragıpsın ama aşktan eserin yok. Rızaya mühtaçsın ama ibadet ve taatten nasibin yok. Ağzın var, zikrin yok. Miden var, şükrün yok. Kafan var, fikrin yok. Kalbin var, şefkat ve merhametin yok. Elin var ama hayır ve hasenatın yok. Ayakların var, hayırlı yolun yok. Cesedin var, canın yok. Ruhun var, hürriyetin yok. Kulağın var, ibret alma ve öğüt dinlemeye hasretin yok. Öğüt dinlesen ve alsan da amel etmezsin. Amel etsen de ihlas ile yapmaz. Tamam mı? Şimdi sana daha önemlisini haber vereyim. Belki aklını başına alırsın. Bütün bu saydığım uzuvların bir gün senin aleyhinde tanıklık edecekler ve seni mahkum ettireceklerdir. Bunu sakın unutma buyuruyor Muzaffer Ozak Hazretleri. Kıymetli dinleyenler, buraya kadar anlatmaya, aktarmaya çalıştığımız bu kelam-ı şerifleri Mevla Teala Hazretleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Allah'ımız Rabbimiz Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere kelime-i şehadet ile huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Başka bir programda bu ve buna benzer konularla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Enes radıyallahu anh rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Muhakkak ki şeytan insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Müslim, Selam 24.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette dört şey cennetin kendisinden daha iyidir. Cennette ebedi kalmak. Cennette meleklerin hizmetine mazhar olmak. Cennette peygamberlere komşu olmak. Cennette Allah'ın kişiden hoşnut olması. Cehennemde de dört şey cehennemin kendisinden daha kötüdür. Cehennemde ebedi kalmak. Cehennemde meleklerin hakikati inkâra şartlanmış olanları azarlaması. Cehennemde şeytana komşu olmak. Cehennemde Allah'ın gazabı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun. Buhari, Rikak 23, Müslim, İman 74.

0: Sözün özü. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Kişide imanın alameti dörttür. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp bu bilinçle hayatına yön vermek. Allah'tan utandığı için günahlardan ve ahlaka aykırı davranışlardan kaçınmak. Nimetlerine karşı memnunluk gösterip Allah'a şükretmek. Allah'tan gelen acıya ve zorluğa katlanmak.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrına.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında elhamdülillah yine beraberiz. Efendim bugün insan ruhunun belki de en eski, en sinsi ve maalesef sonuç olarak da en yıkıcı çıkmazlarından birinin kapısını aralamaya çalışacağız. Tabii bizim dışımızda insanları eleştirmek, onları yıpratmak için değil, kendi iç dünyamıza aralayacağız o kapıları. Bakalım içimizdeki dünya nasıl? Kalbimizin kuytularında gizlenen o sinsi düşmanlarla aramız nasıl, ona bakacağız. Bir hikayeyle başlayalım. Bir hükümdar ve bir bilge hikayemizin kahramanı. Günün birinde ülkenin kralı, ki en varlıklı, en güçlü zamanında ve gücüyle övünmeyi seven bir kralmış, kendini yalnız hissediyormuş. Bir türlü şu sorunun cevabını veremiyormuş. Beni neden sadece korkudan dolayı dinliyorlar, bana saygı gösteriyorlar? Beni neden sevmiyorlar? Ben neden bu kadar yalnızım? Yani yüzüne karşı herkes onu övüyor, alkışlıyor falan ama herkesin bunu korkudan yaptığını anlıyor. Neyse, kılık kıyafetini değiştiriyor tanınmamak için. Tanınan bir dervişin kapısını çalıyor. Durumu anlatıyor, kral olduğunu, tanınmamak için geldiğini söylüyor ve diyor ki, ''Ben halkıma her şeyi veriyorum, saraylar, yollar, onların güvenliğini sağlıyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum ama neden onların kalbine dokunamıyorum? Neden içimde hep bir boşluk var?'' Derviş kralı dinlemiş, sonra onu sarayın bahçesine bakan büyük, berrak bir pencerenin önüne götürmüş. ''Dışarıya bakın sultanım.'' demiş. ''Ne görüyorsunuz?'' Hükümdar şaşkınlıkla cevap vermiş. ''Sokaktaki insanları görüyorum, çocuklar oynuyor. Pazara giden insanlar var, tarlada çalışan kişiler var.'' Derviş başını sallar. Ardından kralı odanın köşesindeki büyük, süslü bir aynanın önüne getirir. ''Peki şimdi bir bakın sultanım, ne görüyorsunuz?'' deyince kral, ''Sadece kendimi görüyorum.'' demiş. Derviş tebessüm etmiş ve belki de tarihi geçecek şu sözleri fısıldamış. ''Görüyorsunuz ya sultanım, pencere camı da camdır, aynanın gövdesi de camdır. Ama camın arkasına biraz gümüş, yani zenginlik, makam, güç ve kibir sürdün mü, artık başkasını göremez olursun. Sadece kendinle baş başa kalır, kendi yansımandan başka hiçbir insani gerçeğe bakamazsın.'' Evet, durum bu, kibir. Efendim, kibir insanın kendi etrafında ördüğü ve dış dünyayı sadece kendi yansımasından ibaret gördüğü soğuk bir hapishane aslında. O hikayede anlatıldığı gibi o gümüş sırrı belki de bizi körleştiren, insanlarla aramıza duvarlar ören ve içten içe bizi yalnızlığın en koyu karanlığına iten o duygu. Oysa güzel dinimiz, zengin, fakir, kadın, erkek, şu ırktan, efendim şunlardan demeden, kim olursa olsun bütün insanları, bütün müminleri birbirine kardeş kılmış ve bütün insanlara da saygı göstermeyi şart koşmuş. Hatta o örneği biliyorsunuz, bir tesbihin taneleri gibiyiz. Güzel dinimizin getirdiği bu muazzam kardeşlik bağı, daha ilk günlerde Medine'de asırlara dayanan o kabile düşmanlıklarını sıfırlamıştı. Peki bu muazzam bağı koparan en tehlikeli hastalık nedir? Evet, kibirdir, böbürlenmektir, kendini hatasız ve kusursuz görmektir. Her şeyde olduğu gibi Rabbimiz Celle Celaluhu bu konuda da derdimize derman olacak tüm ilaçları bizimle paylaşıyor. Bugün onu konuşacağız. Bu ayeti okuduğum zaman
Hani derler ya, tüylerim diken diken oluyor diye, aynen öyle oluyor. Lokman suresinde buyruluyor ki mealen, insanlara karşı avurdunu şişirme, böbürlenme, yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü Allah övünen ve kuruntu edenlerin hiçbirini sevmez. Duyduğunuz üzere ayeti kerimede avurdunu şişirme ifadesi geçiyor. Arapça anlamına baktığınız zaman tam da konumuz, yani insanın kibirlendiğinde yüzünü başkalarından çevirmesi, efendim burnunu havaya kaldırması, karşıdakini küçümseyerek bakması anlamına geliyor. Şöyle bir düşünün, yeryüzünün sahibi olan, bizi bir damla sudan yaratan, nefesimizi her an elinde tutan Rabbimiz Celle Celaluhu, kulunun adımlarındaki o gururu, yüzündeki kibirli ifadeyi sevmediğini Kur'an'ında beyan ediyor. Yeryüzünde çalımla yürümek ayette geçiyor. Biraz düşünelim, bu nedir? Biz nereye yürüyoruz? Kasıla kasıla, övüne övüne, hava ata ata. Bunu illaki bir sokakta yürümek olarak algılamayalım. Hayat yolunda hepimiz yolcuyuz ve yürüyoruz. Bu havamız kime? Nereye yürüyoruz gerçekten? Sonunda kendi mezar taşımızın altına kadar yürüyoruz. Evet, bu yürüyüşümüz bilmediğimiz o yerdeki mezar taşımızın altına kadar. Ve sonra o kabara kabara taşıdığımız vücudumuz bir mikroskobik virüse dönüşecek. Yani gözde görülmeyen bir canlıya yenik düşebilecek olan bir hale geleceğiz. Hal böyleyken kardeşlerim, kokacak, çürüyecek bir cesede sahipken bir insan nasıl kasıla kasıla bu hayat yolculuğunda yürüyebilir? İşte buna dikkat çekiyor dinimiz. Kibir sadece bu konuştuğumuz ahlaki bir kusur değil, aynı zamanda patolojik bir vaka. Arkadaşlar, kibirli insan gerçeği bir türlü kabul edemez. Mesela birisi o insana hatasını söylediğinde, o sözün doğru olduğunu bilse bile başkası ona bunu söyledi diye gerçeğe gözlerini kapar. Böyle olduğu zaman da etrafı tarafından sevilmez, belki zengin olduğu, işleri düştüğü için tebessüm ederler, şakşaklarlar, yani alkışlarlar, o kadar. Ama menfaati olmayan birisi onunla bağ kurmaz. Şimdi gelin bu karanlık tablonun tam karşısına, insanlık tarihinin gördüğü en aydınlık, en şefkatli aynayı koyalım karşımıza. Rabbimiz Celle Celaluhu Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem hitap ederken şu konuştuğumuz kibrin tam tersi, hatta düşmanı olan o muazzam ahlakı şöyle emrediyordu. Müminlerden sana uyanlara kanadını indir. Onlara şefkat ve merhamet göster. Ne güzel bir örnek değil mi? Bir kuşu düşünün. Yavrularını yağmurdan korumak veya bir tehlike var diyelim. Onlardan korumak ya da onları ısıtmak, bağrına basmak için kanatlarını nasıl şöyle yerlere kadar indiriyor? Nasıl bir tevazu ve koruma içgüdüsüyle hareket ediyor değil mi? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen emir buydu. Ümmetine karşı kanatlarını indir, onları şefkatle sar, alçak gönüllü ol. Öyle de oldu. Efendimiz aleyhisselam Rabbimizin bu emrine kelimenin tam anlamıyla hayatını feda etti. İşte o yüzden etrafında nice insan, ona inananlar, yetimler, yoksullar, ezilenler, o zaman toplumun en alt tabakası diye görülen köleler dahi onun etrafını yıkılmaz bir duvar gibi sardılar. Ama o duvar korkuyla değil, sevgiyle örülmüştü. İşte Kur'an-ı Kerim bu gerçeği bize net bir şekilde ifade ediyor. Âl-i İmran suresi mealen,
Sen sırf Allah'ın rahmetiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları bağışla. Onlar için Allah'tan mağfiret dile. Yapacağın işlerde onlara da danış. Bir kere de azmettin mi, artık Allah'a dayan. Muhakkak ki Allah, kendine dayanıp güvenenleri sever. Subhanallah. Kardeşlerim, bu ayet, bir liderin veya bir babanın veya bir öğretmenin, bir dostun, kısacası her insanın başucu kitabının ilk cümlesi olmalı. Yani insanlarla ilişkilerimiz, yumuşak davranmak, nezaket göstermek. Maalesef bu bir zayıflık olarak görülüyor. Aksine bu ilahi rahmetin kalpteki yansıması, kabalık, katılık, kibrin dışa vurulmuş halidir. Ve en yakınlarını dahi o insanın etrafından uzaklaştıran bir yalnızlık rüzgarı. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetlerin sadece tebliğcisi değildi. Yaşayan, nefes alan canlı bir örneğiydi.

elbisesini kendi eliyle yamıyor, odasını kendi süpürüyor. Vakti müsait oldukça çarşıya, pazara kendi gidiyor, kendi ihtiyacını kendisi taşıyor. Taşımak için gelenlere fırsat vermiyor. Ziyaretine gelenlere ikramda bulunuyor, konuklarını ağırlamak için kollarını sıvıyor. Yani o derece insanlarla iç içe, o derece gösterişten uzaktı ki, dışarıdan gelen bir yabancı bir meclise girdiğinde şaşırır ve kendisini tanımadığı için "Hanginiz peygamberdir?" diye sorma ihtiyacı duyardı. Üzerinde onu diğer insanlardan ayıracak öyle yaldızlı elbiseler, şaşalı tahtlar, taçlar yoktu. Yoktu demeyelim, tacı vardı, tevazu idi. Tahtı da insanların kalbiydi, böyle daha doğru oldu. Değerli kardeşlerim, bir gün uzak bir yerden adamın biri Medine'ye gelmiş. Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna kabul edilmiş. Tabi hayatında ilk defa bu kadar büyük bir liderin karşısında olmanın verdiği heyecanla heyecan yapmış, tir tir titriyor. Karşısında bir kral, kendisini ezecek bir otorite göreceğini zannediyor. Efendimiz Aleyhisselam adamın bu halini görünce hemen yanına yaklaştı. Şefkatle omuzuna dokundu ve mutlaka duymuşsunuzdur, tarihin belki de en büyük insanlık dersini verdi. Heyecanlanma kardeşim, sakin ol. Ben bir hükümdar değilim. Mekke'de kuru ekmek yiyen Kureyşli bir kadının oğluyum. İşte bu tevazu, anlatmaya çalıştığımız şey. Güç elindeyken küçülebilmek, zirvedeyken toprağı unutmamak. Kendisini kuru ekmek yiyen bir kadının oğlu olarak tanımlayan bir lider. 10 sene kadar yanında yaşayan Enes bin Malik anlatıyor. Bir gün peygamberimizle beraber yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış sert yakalı bir cübbe vardı. Arkadan bir bedevi geldi. Efendimizin cübbesinden öyle kuvvetli, öyle insafsızca çekti ki, bakın şimdi olaya. Enes radıyallahu anh diyor ki, peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ensesine baktım, bedevinin o sert çekişinden dolayı cübbenin yakası efendimizin mübarek teninde iz bırakmıştı. Yani o kadar sert bir şekilde çekmiş. Ne kadar kaba bir davranış. Üstelik devam etti bedevi, kaba bir sesle, "Ey Muhammed," dedi aleyhisselam, "altındaki Allah'ın malından bana da verilmesini emret." Manzarayı hayal ettiniz şu an, değil mi? Böyle bir durum var. Peki ne yaptı Efendimiz aleyhisselatu vesselam? Korumalarına emir verdi. Ne kadar onlar sinirlense de onları sakinleştirdi. O kaba adama döndü, yüzüne baktı ve tebessüm etti. Ardından da adama yiyecek ve mal verilmesini emretti, geçti. Yine o günle bugün arasında ne kadar büyük bir uçurum olduğunu anlatan bir örnek paylaşacağım sizinle. Az önce söylemiştik, resmiyetten, öyle insanların karşısında el pençe divan durmasından hoşlanmazdı. Hendek Savaşı günlerinden bir örnek vereceğim. Hatırlarsanız Medine'nin etrafında hendekler kazılıyor. Kıtlık ve açlığın en had safhada olduğu zamanlar o zamanlar. Ashabıyla birlikte kazma sallıyor, taş taşıyor Efendimiz aleyhisselam. Cabir bin Abdullah da radıyallahu anh o günlerden bir sahneyi şimdi bizimle paylaşacak. Diyor ki, "Hendek kazarken çok sert bir kayaya rastladık. Kazmalar işlemedi, kırıldı. Durumu peygamberimize bildirdik. Efendimiz aleyhisselam, "Hele ben bir ineyim bakayım," dedi. Ayağa kalktığında gördüm ki açlıktan mübarek karnına bir taş bağlamış. 3 gündür boğazımızdan tek bir lokma geçmemişti. Efendimiz hendeğe indi, sivri balyozu eline aldı, o sert kayaya öyle bir vurdu ki kaya inmişti.

Önce kum gibi un ufak oldu. Ya kardeşler, devam ediyor Hazreti Cabir radıyallahu an. Efendimizin açlıktan bitap düşmüş halini görünce o kadar üzüldüm ki hemen izin istedim, evime koştum. Eşime, evde yiyecek bir şeyler var mı? Peygamberimizde öyle bir açlık hali gördüm ki dayanılır gibi değil dedim. Eşim sadece küçük bir keçi oğlağımızın olduğunu söyledi. Az bir de arpa vardı. Hemen oğlağı kestim, etini çömleğe koydum. Arpayı öğütüp hamur yaptım. Yemek tandırda pişerken gizlice Efendimizin yanına gittim sevinçle. Kulağına fısıldadım. Ey Allah'ın Resulü, az bir yemeğim var. Yanınıza bir iki kişi alın da ne olur bize şeref verin. Efendimiz aleyhisselam yemeğin miktarını sordu. Cabir anlatınca elhamdülillah hem çok hem güzel buyurdu ve ekledi. Eşine söyle, ben gelene kadar çömleği tandırdan, ekmeği fırından çıkarmasın. Sonra ne oldu? Farklı rivayetlerde hep aynı bilgiyi görüyoruz, okuyoruz. Orada ne kadar kişi varsa yüzlerce, ekseriyette tabir böyle, yüksek sesle bağırdı, ey hendek halkı, kalkın Cabir bize ziyafet veriyor, hep beraber gidiyoruz. Hayda! Cabir diyor ki, o an dünya başıma yıkıldı sandım. Düşünsenize, birkaç kişilik yemek, yüzden fazla kişiye bir davet gidiyor. Ev sahibi olarak ne hissedebileceğinizi düşünün. Telaşla eve koştum diyor. Hanıma dedim ki, yandık yandık. Ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün muhacir ve ensarı topladı, buraya geliyor. Biz bu kadar insana ne yedireceğiz? Ama mübarek bir kadın hanımefendi de teslimiyetin ve imanın zirvesinde olduğu belli, diyor ki, ya Cabir, peygamberimiz yemeğin ne kadar olduğunu sana sordu mu? Ben de evet sordu ve söyledim dedim, diyor. Hanımı sakinleşmiş ve demiş ki, o zaman endişelenme Cabir. Madem ki biz durumu Efendimiz'e bildirdik, gerisini Allah Teala bilir. Derken bir süre sonra Efendimiz aleyhisselam yanındakilerle beraber geliyor, evin etrafında herkes birbirine yaklaşarak bulduğu boş yerlere oturuyor. Sonra bizzat kendisi çömleğin kapağını açıyor, ekmeği fırından alıyor, kendi elleriyle parçalayıp üzerine et koyarak sahabesine dağıtmaya başlıyor. Dağıttıkça yemek çoğalıyor, fırın boşalmıyor. Onca insan doyuyor. Nihayet herkes evden ayrılıyor. Tabii Cabir ve hanımının dışında kimsenin olan ve bitenden pek bir haberi yok. Onlar da şaşkın zaten. Herkes evden ayrılıyor. Cabir radıyallahu an diyor ki, nihayet diyor çömleğe baktık, et hala ilk koyduğumuz gibi duruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımıma döndü ve bu kalanı da sen ye ve komşulara dağıt. Çünkü Medine'de büyük bir açlık var dedi. Durum bu. Allah Teala izin verdiğinde her şey olur. Olmazlar olur hale gelir. Dikkat ettiyseniz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi elleriyle dağıttı. Tek tek tüm sahabelerine. Ama liderdi. Aynı zamanda misafirdi. İşte bugün konuşmaya çalıştığımız kibrin zıddı olan tevazu belki de bu sahnelerde gizli. Evet, devam ediyoruz. Tabii programımızı yeni dinlemeye başlayanlar varsa neden bahsediyor bu kardeşimiz diyebilir. Kibri ve onun panzehiri olan tevazuyu ve en önemli örneğimiz olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından örnekleri alıyoruz. Yani öğrenmemiz gerekenleri öğretmenimizden bir bakıma dinlemiş oluyoruz. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda kendisine aşırı saygı ifade eden, ona insanüstü bir konuma çıkaran sözlerden daima kaçınmıştır.
Hatta böyle hitap edenleri sert bir dille uyarmıştır. Bir defasında Yahudinin biri malını satarken şöyle demiş: "Hazreti Musa'yı bütün insanlar üzerine üstün kılan Allah'a yemin ederim ki," işte "şu ürün, bu ürün şöyledir, böyledir," diyecek, böyle balını satarmış. Bunu işiten Müslümanlardan biri, Efendimiz'e olan o sevgisinden ve gayretinden dolayı adamın yüzüne bir tokat vurmuş. Demiş ki, "Peygamberimiz aramızda olduğu halde sen Hazreti Musa'yı nasıl üstün tutarsın?" Yahudi kırılmış, üzülmüş ve bir süre sonra Peygamber Efendimizin huzuruna çıkarak şikayette bulunmuş. Efendimiz aleyhisselam o sahabeyi çağırmış, olayın aslını ondan da dinlemiş. Yüzü kızarana kadar öfkelenmiş ve şöyle buyurmuş: "Peygamberler arasında üstünlük yarışı yapmayın. Düşünün, kendisi son peygamber olduğu halde Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övdükleri gibi beni övmeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın bir kuluyum. Bana sadece Allah'ın kulu ve elçisi deyiniz. Bu bana yeter." Sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, kibirden konuşmaya çalışıyoruz ya, peki bunun en sinsi, gizlenmiş hali hangisi biliyor musunuz? Şimdi buraya kadar konuştuğumuz şeylerde paradan bahsettik. Yani parasıyla, puluyla, makamıyla kibirlenen bir insanın kibri zaten belli. Yani dışarıdan bu görünüyor ve insan bunu fark edebiliyor çok kolay bir şekilde. Zaten insanlar fark etsin diye kibirli davranıyor ya. Ama bir de kibrin öyle bir gizli yolu var ki insanı ibadetinin içinden vuracak cinsten. Yani yaptığımız hayırlara, kıldığımız namazlara, okuduğumuz kitaplara bakarak kendimizi diğer insanlardan üstün, günahsız, takva sahibi görmemiz. İşte bu kibrin en tehlikeli, en helak edici boyutları denmiş. Hemşehrim, Eskişehir'in gülü Yunus Emre rahmetullahi aleyh diyor ki: "Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Eğer hakkı bilirsen bir kuru laf etmekmiş." Evet, bu da kibrin en tehlikeli hali. Yaptığın ibadete güvenip başkasını cehennemlik, kendini cennetlik görmek. Büyük bir gaflet. Kardeşlerim, kalplerin içini, insanların hangi niyetle neyi nasıl yaptığını Allah Teala'dan başka kimse bilemez. Bakınız, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu konuda ashabını nasıl eğitiyordu? Ensardan Ümmü Ala adında mübarek bir kadın anlatıyor radiyallahu anha. Medine'ye hicret edildiğinde Mekkeli muhacirler evlere Kur'a ile dağıtılmıştı. Bizim payımıza da sahabenin en abid ve en zahid isimlerinden biri olan Osman İbni Maz'un düşmüştü radiyallahu anh. Diyor ki, onu evimizde en güzel şekilde ağırlamaya çalıştık. Fakat bir süre sonra Osman hastalandı ve vefat etti. Yıkandı, kefenlendi. Efendimiz aleyhisselam cenazeye geldiğinde ben Osman'ın o temiz hayatını düşünerek içimden gelen bir hüsnü zanla şöyle dedim: "Ey Osman, Allah sana rahmet etsin. Senin hakkında bildiğim şudur ki sen Allah Teala'nın keremine, rahmet ve mağfiretine ermiş birisin." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü duyar duymaz müdahale etti. "Allah'ın ona rahmet ettiğini nereden biliyorsun?" dedi. Ben de şaşırarak, "Ey Allah'ın peygamberi, anam babam sana feda olsun. Allah bu kuluna ikram etmez de ya kime ikram eder? O geceleri hep namaz kılar, gündüzleri oruç tutardı," dedim. Bunun üzerine Efendimiz aleyhisselam yemin ederek şöyle buyurdu: "Osman İbni Maz'un vefat etmiştir.
Allah'a yemin ederim ki ben de onun için iyilik ve mutluluk umarım. Ama yine Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğum halde yarın kıyamet gününde bana ne muamele edileceğini bilemem. Allah Allah! Ne sarsıcı bir sahne. Bir an düşünmek lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi akıbeti hakkında bile hüküm vermekten kaçınırken bizler hangi cesaretle insanları yargılayabiliyoruz? Kimin iyi, kimin kötü olduğuna karar verebiliyoruz? Halbuki biraz düşünsek kimin kalbinin temiz olduğunu sadece Allah Teala biliyor. Necm suresinde buyurulduğu üzere siz kendinizi övmeyiniz. Kimin müttaki olduğunu Allah daha iyi bilir. Evet, bizim yapacağımız, yapmamız gerekenleri yapmaya çalışmak, uzak durmamız gerekenlerden uzak durmaya çalışmak. Sonra boyun bükmek. Bu ibadetleri yaptıktan sonra kasılmak değil, acaba kabul oldu mu? Bu şekilde tevazu içinde yaşayıp ölmek. Kendini beğenip gururlanmak, yapılan bütün güzel amelleri bir kibir rüzgarıyla savurup yok etmekten başka hiçbir işe yaramıyor maalesef. Aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Tamam İbrahim kardeşim, kibirden bahsediyorsun da ben temiz giyinmeyi seviyorum, güzel giyinmeyi seviyorum. Veya arabamın, motorsikletimin temiz olmasını, ayakkabımın şık olmasını istiyorum. Ben de mi bu kibre girdim? Cevabı ben veremem. Güzel dinimiz verir. O cevabı sizinle paylaşırım. İşte İslam'ın o muhteşem denge ve zerafet dini olduğunu gösteren bir sahneyi paylaşacağım. Yine Asr-ı Saadet'ten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla oturuyorlar. Şöyle buyuruyor. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Eyvah! Böyle buyurunca sahabeden biri endişeyle ayağa kalktı. Bilemiyoruz, belki de üzerindeki o güzel elbiseyi düşündü. Sorusu şöyle, ey Allah'ın Resulü! İnsan elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının temiz olmasını sever. Bu da kibir midir? Bakın şimdi cevaba. Hayır, bu kibir değildir. Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir, hakkı kabul etmemek ve insanları hor, hakir görmektir. Kibrin gerçek tanımı. Demek ki neymiş kardeşlerim? Temiz giyinmek, gösterişe katmadan, hava atma amaçlı alınmamış, kibre kaçmayan şeyleri giymek, kullanmak, yaşamak kibir değil. Kibir, hem kalbi ve hem de zihinsel bir hastalık. Büyüklerimizin dediği gibi evladım demişler çok kibirli olan birine. Boyun ne kadar uzarsa uzasın dağlara erişemezsin. Ya ayağını ne kadar sert vurursan vur yeri de yaramazsın evladım. Boşuna uğraşma. Öyle bizler yeryüzünde emanetçiyiz sadece. Zamanında topraktan gelmiştik. Yine toprağa döneceğiz. Aciz varlıklarız. Programımızın başında söylediğimiz gibi. Ne etimiz ne kemiklerimiz kalacak. Bu gerçeği zaman zaman hatırlamak lazım işte. Bunu unuttuğumuzda katı yürekli oluyoruz. Daha fazla kazanmak için hile hurdaya başvuruyoruz. İnsanlara tepeden bakıyoruz. Kalbimiz katılaşıyor, kibirleniyoruz. Efendim yavaş yavaş programımızın nihayetine gelirken, evet şu ana kadar yaklaşık yarım saattir sizinle kibir ve tevazuyu Asr-ı Saadet'ten o samimi bilgilerle tekrar etmeye çalıştık ve anladık ki kibir insanı yalnızlaştıran, kupkuru bir çöl haline getiren bir hastalık. Her ne kadar zenginliği veya konumu veya ünü, şan, şöhreti sebebiyle etrafında büyük kalabalıklar varsa da herkesin menfaati bittiğinde insanı yalnız bırakacak bir hastalık. Tevazu ise tam tersine
insanı inciye dönüştüren, okyanus gibi büyüten ilahi bir ahlak. Bugün kendisinden örnekler dinlediğimiz, hatırladığımız Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, her birimizin aklından çıkmaması gereken, ölene kadar rehber edinmemiz gereken bir nasihati ve aynı zamanda bir müjdesiyle tamamlayalım mı? Vakarını koruyarak tevazu gösteren, dilencilik mevkisine düşmeksizin alçak gönüllü olan, günaha girmeden meşru yoldan kazandığı malı hayır yollarında harcayan, düşkünlere ve yoksullara acıyan, ilim ve hikmet sahipleriyle düşüp kalkan kimselere müjdeler olsun. Kazancı temiz olan, içi ve dışı pak olan ve kötülüğünü insanlardan uzaklaştıran kimseye müjdeler olsun. İlmiyle amel eden, malının fazlasını Allah yolunda harcayan, sözünün fazlasını ise tutan kimseye ne mutlu. Ne mutlu kardeşlerim yeryüzünde insanlara hava atmadan yaşayabilenlere. Ne mutlu kalbine kibrin o soğuk zincirlerini vurdurmayanlara. Ne mutlu öleceğini düşünüp insanlardan gelen sıkıntılara katlanabilenlere. İnsanı insan olduğu için sevenlere. Kardeşinin eksiğini bildiği halde kapatmaya çalışıp ona şefkat kanatlarını indirenlere. İnşallah o mutlulardan oluruz. Bu yolculuğumuzda bizi yalnız bırakmadığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Programda duyduğunuz güzel şeyler varsa hepsi Allahu Teala'nın tevfikiyledir. Yanlış şeyler duyduğunuz, rahatsız olduysanız o da benim cehaletimden ve nefsimdendir. Size anlatmaya çalıştığım bu şeyleri kendi hayatıma uygulayamıyor ve kendi nefsime anlatamıyor olmaktan da Allahu Teala'ya sığınıyorum. Eleştiri, öneri ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. İnşallah bir sonraki programda yeni bir konuyla tekrar buluşmak ümidiyle. Selam ve dua ile. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrına

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

0: الإكرام نسألك بحق هذه الأسماء كلها أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمدا كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anha, günlerin, ayların ve işlerin hayırlısı hangisidir diye soruldu. Şöyle dedi: günlerin hayırlısı cumadır. Ayların hayırlısı Ramazan'dır. İşlerin hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Aradan 3 gün geçtikten sonra Abdullah bin Abbas'ın bu cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh aynı soruya şu cevabı verdi: eğer dünyanın doğusundan batısına kadar bütün alimlere, hikmet ehli bilgelere ve İslam hukukçularına aynı soru sorulmuş olsaydı, Abdullah bin Abbas'ın verdiği cevabı veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, işlerin hayırlısı Allah'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı bir daha günaha dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı mümin olarak dünyadan ayrılıp Allah'a kavuştuğun gündür.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin hali, diriyle ölünün haline benzer. Buhari, Deavat 66.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar öresi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: insan fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.